Seher Yeli. Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar beraberiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Haluk Aydın ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Programımıza Hasan Durak'tan alınan Bir Gün Şu Dünyadan Göçüp Gidersem türküsüyle başlıyoruz. Osman Kalay sizlerle.

Seher Yeli, Hisarlı Ahmet'ten Yücel Paşmakçı'nın derlediği Elif Dedim Be Dedim Kütahya türküsüyle devam ediyor. Özdemir Erdoğan sizlerle.

Kartel Hüner'den alınan Mavi Yelek Mor Düğme Erzurum türküsünü Emine Koç'tan dinliyoruz.

Ümit Hüseyin Güney'den alınan bir Karadeniz türküsüyle devam ediyor Seher Yeli. Samistal, Gökhan Birben sizlerle.

Nurettin Bayhan'dan alınan Sazalca'dan çıktım ben de gelirim Niğde türküsünü Nursaç Doğanışık'ın yorumundan dinliyoruz.

Seher Yeli programımız Neşet Ertaş'tan alınan bir türküyle devam ediyor. Evvelim sensin. Cem Çelebi sizlerle.

Bir Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Haluk Aydın ve ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle sizlere veda ediyoruz. Başında Puşan Gurban, Zehra Ganioğlu sizlerle.

0: Seher Yeli. Saat 7.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili son durumu değerlendirirken yasal düzenleme işareti verdi. Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Fazla uzatmadan meclisin takdirine sunacağız dedi. Erdoğan'ın gündeminde Orta Doğu'daki gelişmeler vardı. ABD ile İran arasındaki müzakerelere Türkiye'nin katkı sunduğunu vurguladı. Ankara'daki NATO zirvesinde Trump'la görüşeceğini açıkladı. Ankara 36. NATO Liderler Zirvesi'nde 32 ülkenin liderlerini ağırlayacak. Zirvede 100'e yakın bakan, birçok üst düzey diplomat, uluslararası kuruluş temsilcileri ve binlerce yabancı misafir yer alacak. Dünyanın dört bir yanından 3000'e yakın gazeteci, televizyon ekibi, foto muhabiri, dijital medya temsilcisi ve uluslararası yayın kuruluşları zirveyi takip edecek. Ankara'da düzenlenecek olan 36. NATO zirvesi, ittifakın geleceği açısından kritik bir döneme işaret ediyor. Zirve öncesinde Fransa Cumhurbaşkanı, Almanya, İtalya, İngiltere ve Polonya başbakanları ve NATO Genel Sekreteri Berlin'de E5 formatında bir araya geldi. Toplantıda Ankara'dan verilecek mesajlar ele alındı.

Başkent Ankara, NATO zirvesine yoğun güvenlik önlemleriyle hazırlanıyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü koordinesinde kent genelinde denetimler arttırıldı. Şehrin giriş ve çıkışları başta olmak üzere önemli

gerçekleştirecek. Fidan, Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand'la bir araya gelecek. Görüşmelerde savunma sanayi, nükleer enerji ve ticaret başlıklarıyla bölgesel gelişmeler ele alınacak. CHP'de ihraç süreçleri devam ediyor. Yüksek Disiplin Kurulu bugün bir kez daha toplanıyor. Tedbir kararına yönelik itirazda bulunan isimlerin dosyaları görüşülecek. Kurulun itirazları karara bağlaması bekleniyor. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 56. oturumu tamamlandı. Duruşmada tutuklu sanık İBB Emlak Yönetimi Daire Başkanı Kaan Sürmegöz savunma yaptı. Sürmegöz'e çapraz sorguda Murat Ongun'un talimatıyla 47 milyon işgaliye cezası kestiği iddiası soruldu. Kaan Sürmegöz iddiayı reddetti. Meclisteki Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını araştırma komisyonu, sosyal medya platformlarının Türkiye temsilcilerini dinleyecek, çalışma takvimi ise haftada iki toplantı yapılacak şekilde hızlandırılacak. Komisyonun bugün siber suçlarla daire başkanlığını ziyaret ederek bilgi alması planlanıyor. İçişleri Bakanlığı Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda 54 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 755 bin kök kenevir ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlarda 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Van'ın Saray ilçesinde 29 Nisan'da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 9 yaşındaki çocuksa yaralandı. Yaşanan acı olaya ilişkin İçişleri Bakanlığı'nın incelemesi tamamlandı. Bakanlık, olayda sorumluluğu ve ihmali bulunduğu belirlenen Saray Belediye Başkanı Davut Acar hakkında soruşturma izni verdi. İşgalci İsrail, ABD ve İran arasındaki mutabakatı ve Washington'daki görüşmeleri baltalıyor. Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarda 2 kişi öldü. Soykırımcı kabine de Lübnan'dan çekilmeyeceğiz iddiasını sürdürdü. Lübnan'sa müzakerelerde ülkenin güneyindeki ateşkesin kalıcı olması için çalışıldığını açıkladı. ABD ile İran arasında teknik düzeyde yürütülen müzakereler sürüyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, heyetlerin gelecek hafta yeniden bir araya geleceğini açıkladı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, füze programının müzakere konusu olmayacağını söylerken, ABD Başkanı Trump ise Tahran'ın nükleer denetimleri kabul ettiğini ve büyük tavizler verdiğini savundu. Haberleri dinlediniz.

0: TRT Türkiye'de sabah.
1: Günaydın, güzel ve hayırlı bir gün dileğiyle TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından, İstanbul'dan gönül dolusu sevgiler, saygılar değerli TRT Türk dinleyicileri. Efendim bugün 25 Haziran 2026 günlerden Perşembe. Yine her sabah sizlerin ortak adresi, buluştuğumuz adres TRT Türk'ü ve TRT Türk'ü'de sabah programı. Dinleyicilerimizi selamlıyoruz. Yurdumun güzel her yerinde, tarlada, bağda, bahçede çalışanlara, mesaide olanlara, özellikle sağlık çalışanları, güvenlik güçleri, sınır boyundaki Mehmetçiğimiz, günaydın Türkiye, hayırlı, uğurlu, sağlıklı bir gün olsun. Efendim İstanbul Radyosu stüdyolarından TRT Türkü'de sabah diyerek bugün yine huzurlarınıza geldik. Her hafta 7 haberlerin ardından bu program sizlerin buluşma adresi. Bugün programı Ahmet Şenses hazırladı ve teknik kumandada, ana kumandada sevgili Muzaffer Ayyıldız sesleri en güzel biçimde ulaştıracak. Ben Deniz Sabahat Aslan. Yaklaşık 3 saatlik bir zaman diliminde bugün tarih yapraklarında önemli günler olduğunu da vurgulayalım. Böyle bir günde huzurlarınıza geldik. Bugün Dünya Denizciler Günü. Aynı zamanda önemli bir hastalık olan Dünya Vitiligo Günü ve bugün Muharrem, 10 Muharrem aşure günü olarak da yine ibadetlerin devam ettiği bir gün. Güzel bir gün dileğiyle tekrar size hoş geldiniz ve gününüz hayrolsun diyerek türkülerimizi sunmaya başlayalım. Önce İbrahim Can'ı dinleyelim. Görelinin içinde ikiliyim ikili diyecek. Mehmet Maksutoğlu'ndan Ümit Bekiz Ağa'nın derlediği Giresun Göreli türküsüyle programımıza başladık. Günümüz hayrolsun.

Saatimiz 7.16'yı gösteriyor. TRT Türkü'de sabah programı yayında. Radyomuz TRT Türkü sizlerin buluşma adresi. Eğer şimdi sesimiz ulaşıyorsa tekrar günaydın, hayırlı bir gün diliyoruz. Bugün 25 Haziran 2026 günlerden Perşembe. Efendim her sabah sizlerin programı TRT Türkü'de sabah. Bugün yine İstanbul Radyosu stüdyolarından canlı yayınlanıyor. Ahmet Şenses hazırladı programı. Muzaffer Ayıldız da sesleri ulaştırıyor. Ben Deniz Sabahat Aslan. 3 saate yakın bir zaman diliminde sizlerle gönüller arası köprü kurmak muradıyla buradayız efendim. Gününüz güzel olsun. Mesai günü kolaylıklar diliyoruz. Özellikle yollarda olanlara, mesleği gereği o araçların başında, sürekli direksiyon başında olanlara kolaylıklar diliyoruz. Efendim bugün 10 Muharrem, biliyorsunuz aşure günümüz. Tekrar mübarek olsun ve tutulan oruçlar kabul, edilen ibadetler de hak katında makbul olsun diyoruz. Az önce Emel Taşçıoğlu'nu dinledik. Ayaş yollarından açtım da geldim, boyunu boyuna ölçtüm de geldim dedi. Zekeriya Bozdağ'dan alınan bir Ankara türküsüydü. Devam ediyoruz, bu kez Rumeli'ye doğru yola çıkalım ve Kemal Altınkaya'dan Sarı Sözen hocamızın derlediği türkü Soner Özbülen'i seslendirsin. Bulut gelir seher ile, çiçek açar bahar ile, herkes sarılmış yar ile, yağma yağmur, esme bredeli rüzgar. Efendim seslenecek Soner Özbülen, ardından da Hale Gür'ün sesi gür gür yankılanacak. Yoğur çaldım gazana diyecek, bu türkü de Afyon Emirdağ türküsüdür. Hüseyin Yaltırık, Halil Rıfat Aydemir'den derlemiş TRT Türkü'de sabah.

Hayri Gül'ü dinledik bir Afyon türküsünde. Şimdi Azerbaycan illerine doğru bir yolculuğa çıkalım. Nida Tüfekçi hocamızın İsrail Rızaev'in albümünden bir eseri notalandırmasıyla bir türkü var repertuarımızda. Bunu da Meryem Şen Ocak'tan dinleyelim. Aylı gece serin külek göğçemen, dört yanımız etir saçar Yasemen. Ardından da bu kez ne elmadır ne de nar, gönül çeker ahuzar diyecek Ali Çakar. Cafer Kaya'dan yine Nida Tüfekçi'nin derlediği Çorum türküsü.

0: Yol durumu.
1: Değerli dinleyicilerimiz, öncelikle yolda seyir halinde olan ve zorlu yolculuklardan geçmekte olan değerli dinleyicilerimize hayırlı yolculuklar diliyoruz. Karayolu Genel Müdürlüğümüz bazı otoyolların proje kapsamlarında trafik seyrinde değişiklik olduğunu bildiriyor. Biz de bunları sizlerle paylaşmak isteriz. Aydın Denizli Otoyolu'nun Yeni Pazar Kavşağı'yla 1. ve 3. kilometreler arasında üst yapı yenileme çalışmaları devam ediyor. 16 Haziran'da başlamıştı bu çalışmalar. 30 Haziran'a dek devam edecek ve bu söz konusu kesimde trafiğe kapatılı ulaşım Yeni Pazar çıkışından çift yönlü olarak sağlanacaktır. Kayseri Kırşehir yolunun 6 ile 11. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanıyor. Bursa Yalova yolunun 39 ile 42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım yine kontrollü olarak sağlanıyor. Ankara Kırıkkale yolunun 6 ila 9. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Ankara yönü trafiğe kapatılı durumda. Ulaşım diğer yönden ama çift yönlü olarak sağlanıyor. Beyşehir Seydişehir Antalya yolunun 60 ila 62. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanıyor. Antalya

Alanya yolunun 19 ila 25. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle her gün 22 ila 0 saatleri arasında her iki yönde birer şerit trafiğe kapatıl durumda ulaşım diğer şeritten yine kontrollü olarak sağlanacaktır. Malatya-Darende yolunun 26 ila 31. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları devam ettiği için ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. Tokat-Sivas yolunun 19 ila 22. kilometreleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle Sivas yönü trafiğe kapatılı durumda. Ulaşım Tokat yönünden çift yönlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 17 ila 21. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmelerinde büyük önem var. Trabzon-Rize yolunun 0 ila 1. kilometreleri arasında yaya üst geçidi montaj çalışmaları yapıldığı için 15 Haziran'da başlayan çalışmalar 30 Haziran'a dek devam edecek ve her iki yönde de ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır. Değerli dinleyicilerimiz, daha geniş bilgileri Karayolu Genel Müdürlüğümüzün resmi internet siteleri ile web sayfalarını lütfen kontrol ediniz ve trafik seyrine başlamadan önce bu bilgilere, yolda da trafik işaret ve işaretçilerini, özellikle otoyolları, banketleri ve proje kapsamlarının başladığı noktaları gösteren işaretlere lütfen uyunuz. Tek şeritten gidiş gelişlerde de hatalı sollamalardan kaçınınız. Hayırlı yolculuklar diliyoruz.

Saatimiz 7.43'ü gösteriyor. TRT Türkü'de sabah birinci saat diliminden dakikalarla ilerliyor efendim. Az önce Kırşehir yolculuğu yaptık. Nida Tüfekçi hocamızın Muharrem Ertaş'tan derlediği türküyü Cengiz Özkan'ın sesinden dinlettik sizlere. Deniz dalgasız olmaz, güzel sevda.

Rahatsız olmaz. Yiğit olan yiğidin başı boransız olmaz dedi Cengiz Özkan. Ondan önce yol durumu hakkında kısa bir bilgi verdik ve Semra Bağcı'nın sesi ardından ulaştı sizlere. Kaşların karasına gül koydum arasına, az verdim çok yalvardım o kızın anasına dedi. Bu türkü de bir Çorum Sungurlu türküsüydü. Ali Canlı Rıfat Özsaraç'tan derlemiş. Efendim bugün 25 Haziran 2026 günlerden Perşembe. Yine anımsatalım. Tarihte her günün bir anlamı var ya da her gün bir günü simgeliyor ya. Hani bugün Dünya efendim Denizciler Günü ve bir de vitiligo adlı özellikle deri hastalıklarından muzdarip olanların yakından tanıdığı bir mesele var. Herkese sağlık diliyoruz ama buna farkındalık yaratmak üzere Dünya Vitiligo Günü diye ilan edilmiş. Fakat daha da önemlisi bugün 10 Aşure günü. Efendim Muharrem ayının 10. günü Hicri takvim başlangıcı. Tekrar bugün aşureler bereket, huzur, sağlık için ve dileriz ki herkesin gönlündeki dua ve dileklerin kabul olmasıyla insanlık için hayırlara vesile olsun. Tekrar mübarek olsun aşureler hak katında kabul olsun diyelim. Devam edelim. Bu kez bir türkü Çiler Şatıroğlu'nun sesinden sizlere ulaşacak. Hasan Avcı'dan İsmet Eger'i derlemiş bir Manisa türküsü. Ateş attım samana, bak dumana. Dumana. Ardından gelen türküyü de dilek tutun bakalım bahtınıza hangi türkü?

7.49'u buldu saatimiz. Türküler art arda sıralanıyor. TRT Türküler sabah yayında efendim. Çiler Şatıroğlu'ndan sonra rahmet olsun Şahin Gültekin hocamızın sesi ulaştı. Bir yandan da ben aslında şöyle bir duraksadım. Ah dağlar, serin dağlar, kuzular, mere dağlar dedi. Ve saz sanatçılarımızın eşliğinde seslendirdi bu Trabzon türküsünü. Muzaffer Sarı Sözen, Hüseyin Dilaver'den derlemiş. Şahin Gültekin hocamız bu türküyü seslendirirken sesi sadası baki kaldı bu kubbede. Rahmeti bol olsun. Birkaç gün önce yine hocaların hocası Yücel Paşmakçı hocamızı rahmete yolcu eyledik. Efendim gerçekten onlar hakkında ne söylense azdır. Sizler de duygularınızı paylaşıyorsunuz. Hem bizim programımız esnasında hem de rastladığımızda başka mecralarda da bu halk kültürünün mihenk taşlarından sadece övgüyle değil minnetle söz ediyorsunuz. Gerçekten her biri kilometre taşı. Bu kültür eğer sözlü olarak dünden bugüne, bugünden yarına uzanacaksa bunda hiç kuşkusuz ki hocalarımızın bu çok önemli kilometre taşlarının çok büyük rolü var. Rahmet diliyoruz. Yücel Paşmakçı hocamızın ruhu şad olsun. Henüz sıcacık toprağa. Evvelsi gün gerçekten onu rahmete yolcu edip başucunda dua ederken şöyle bir gözlerimizden geçti. Bizler çocuktuk, ergen olduk, büyüdük ve onların tedrisatından geçtik ve bugünlerde sizlerle buluşuyoruz. İşte bugünden de yarınlara bizden sonraki kuşaklar bu sesleri taşıyacaklardır ve hiç sönmeyecek bu ışık. Her birine rahmet diliyoruz. Şimdi devam edelim. Bu kez Münevver Özdemir'in sesini duyalım. Kel Hamza'dan derlenen bir Şanlıurfa türküsü. Mendil bağladım yandan, severim seni candan. Ardından Zafer Albayrak'ın sesini dinleyeceğiz. Zekeriya Bozdağ'ın bir Orta Anadolu türküsü vardır. Repertuarımıza kaydedilmiş. Nar ağacı narsız olur mu? Yiğit olan yarsız olur mu? Aslında türkünün kaynak kişisi Bayram Aracı'dır ama Zekeriya Bozdağ'dan kazandırılmıştır. Bu dipnotu da paylaşmak isterim sizlerle.

0: Hava durumu.
1: Değerli dinleyicilerimiz, meteorolojik görünüm son zamanlarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyretmesiyle bazı bölgelerde hem yoğun sıcaklık hem de yağış alan yerlerde de gök gürültülü sağanak yağış olduğunda su ve sel baskınlarına yol açıyor. Bu nedenle özellikle bugünlerde hava durumu takipte yarar var. Ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı bulutlu İç Ege, Akdeniz'in Toroslar mevkii, göller yöresi, Orta ve Doğu Karadeniz'i iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Tekirdağ'ın batısı, Edirne, Kırklareli, Bolu, Artvin, Muş ve Van çevrelerine yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmamakla birlikte yine mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceğini vurgulayalım. Bölgelerimizdeki hava durumuna göre bazı illerin sıcaklık değerleri: Bursa ve Çanakkale 33, İstanbul, Kırklareli 31, Denizli 37, İzmir 34, Manisa 35, Muğla 34, Adana yine 34, Antalya 30, Burdur 34, Hatay 30, Ankara 31, Çankırı 32, Eskişehir 31, Konya 32, Bolu 28, Düzce ve Kastamonu 30, Zonguldak 26, Amasya 31, Rize 26, Samsun 29, Trabzon 26, Erzurum 26, Kars 24, Malatya 33, Van 27, Diyarbakır 37, Gaziantep 35, Mardin 36, Şanlıurfa 40 derece olacak. Ve vurguladığımız gibi özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizde biraz çöl sıcaklıklarını andıran değerler görülmeye başlandı. Sağlıklı bir gün diliyoruz.

Saatimiz 08.08. Değerli dinleyicilerimiz, TRT Türkü'de sabah programı yayında. Sizlerin buluşma adresi radyomuz TRT Türkü. Her gün sizler için programların en güzelini hazırlayan bütün yapımcılarımız ve onları sizlere aktaran değerli sunucu arkadaşlarımızla birlikte yol yürüyoruz. Yine bu sabah sizlerle kavuşmak nasip oldu. 25 Haziran 2026 günlerden Perşembe. Efendim, tam bu dakikalarda 08.08 demem her birinizin dikkatini çekiyordur tahmin ederim. Gerçekten bu dakikalarda anons vakti oluyor ve ben hep bu dakikada dilek tutulmasından yanayım. Ve sizlere sesimiz şimdi ulaştıysa, alıcılarınızın başında şu an bulunuyorsanız, kiminiz mesai dışında evde vakit geçiriyor olabilirsiniz, bereketli sofralarda buluşmanızı diliyoruz. Yolda olanlara tekrar hayırlı yolculuklar, sağlık çalışanlarımıza, güvenlik güçlerimize, sınır boylarındaki Mehmetçiğe, her birine Allah'tan kolaylık diliyoruz. Efendim, mesai gününde olanlar tabii ki zorlu yolculuklar yolculuktan sonra, özellikle büyük şehirlerde trafiğin o yoran halinden sonra, eğer ulaştılarsa bulundukları yerlere şifa diliyorum, sağlık diliyorum, dilerim ki hayırlı uğurlu bir gün olsun. 25 Haziran, efendim 25 Haziran takvimlerde nasıl yer alır diye konuştuk programımızın başından beri. Bu konularda ben de sizlerle zaman zaman küçük bilgiler paylaşıyorum. Bugün Dünya Denizciler Günü. Bütün dünyada özellikle deniz taşımacılığı ile küresel ticarete dikkat çekmek için böyle bir farkındalık günü yaratılmış. Onun dışında Dünya Vitiligo Günü. Efendim, vitiligo bir deri hastalığıdır. Bağışıklığın çökmesi sonucu, hasar görmesi sonucu oluşan bir deri hastalığı ve çok sayıda dinleyicimiz bazen yazarlar bize, sosyal medyamızdan ya da başka alanlarda kendileriyle sohbette buluştuğumuzda bu konularla ilgili konuşuruz. Sağlık diliyoruz efendim. Bağışıklığınızı güçlü tutmak için daha güzel beslenmek lazım. Biraz daha hayata böyle iyi tarafından bakmak lazım. Hayat elbette ki zor. Ve bugün aynı zamanda 10 Muharrem Aşure günü. Efendim, bereketli olsun diyorum tekrar. 10 Muharrem 1448 Hicri takvimli 25 Haziran 2026'ya denk geldi bu sene ve Aşure günü. Aşure neden çok önemli? Savaşmanın haram kabul edildiği 4 aydan biri olan Muharrem, Müslümanlar için hürmet ve bereket ayıdır. Özellikle Aşure günü orucun bir önceki yılında günahlarının kefareti olması nedeniyle böyle bir ritüelimiz vardır efendim. Biliyorsunuz Arapça 10 kelimesinden geldiği için 10 Aşure'de böyle öyle değerlendirilir. Tekrar lokmalarınız kabul olsun, edilen dualar, tutulan oruçlar Hak katında niyazımızla birlikte kabul olsun diye sizlerle paylaşmak istedik bu pasajda da. Devam edeceğiz. Biraz sonra istekler bölümünüz var. Her birinizden güzel iletiler var. Hatta bir gün öncesinden söylüyorsunuz. Sevgili Pınar Kundakçı Temel bazen yetişemiyor süre darlığından. Her birini seslendireceğiz. Ama şimdi sevgili Muzaffer'den rica edeyim. Bir Karadeniz geçintisi yaptık. Cemile Cevher'den repertuarımızı Hasan Sözleri imzasıyla kazandırılmış Rize türküsüyle Gülşen Kutlu'yu dinledik. Gökte yıldız ay mısın, kemençeme yay mısın dedi. Ardından Bülent Aslan'ın sesi ulaştı. Mustafa Hoşsun'un repertuarımıza aldığı bir Trabzon türküsünde dedi ki, şapkamın tereyi düz, var onda ayla yıldız. Çıkmayasın aklımdan ne gece ne de gündüz. Şimdi Ulaş Kurtuluş Ünlü'yü dinleyelim. Bir Mersin Silifke türküsüyle bizi Toroslar diyarına götürsün. Cavit Erden'in Hüseyin Say'dan derlediği türkü. Açıl ey ömrümün varı, bağdı sabah olmadan. Has bahçenin gonca gülü sararıp solmadan. Haydi bir Toroslar coşkusu olsun. Sonra mektuplarınızı seslendireceğim.

TRT Türkü'de sabah devam ediyor ve birbirinden güzel türküler ulaşıyor sizlere. Efendim, bugün programı Ahmet Şenses hazırladı. Muzaffer Ayyıldız sesleri ulaştırıyor. Az önce sevgili arkadaşım Emine Akbaşı'nın sesini dinleyince yine güzel anılar canlandı gözümüzde. Çok erken veda etti, aramızdan ayrıldı sevgili Emine Akbaşı, ruhu şad olsun. Kahveyi kavururlar, içmeden savururlar. Bizim köyün adeti sevmeden ayırırlar dedi. Bir Eskişehir türküsüydü. Ali Fuat Aydın, Dilek Yılmaz'dan derlemiş. Efendim, devam ediyoruz ve bu kez sizlere sizlerin sesini yansıtmaya çalışacağız. Gürol Seçil Kara güzel bir Muğla yatan sabahından herkese günaydın diyor, hayırlı bir gün diliyor ve sıradaki türküyü de yatağın halkına armağan olarak istiyor. Gültekin Erkılıç Gaziantep'ten bizi selamlamış, aleyküm selam. Sıradaki türküyü de eşim Meral Oğlu Ege ile Turan hocamı ve tüm türkü severlere armağan ediyorum diyerek bildirmiş. Zeki Gün Burdur'dan selamlıyor bizi. Bizden saygı efendim, ailenize, dostlarınıza türkü armağanımız elbette var. Mustafa ile Aydemir günaydın diyor. Ordu Fatsa'dan güzel ailemiz kucak dolusu selamlar. Bilmukabil Ayla Hanım'la Aleyna Aydemir'le Atıl Aydemir'i türkü istiyor. Bize güzellikler diliyor. Aynı dileklerle selamlıyorum. Ali Yöntem, taşın aş olduğu asil şehir der Bucak için. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir tanım. Ben de size selam gönderiyorum. Efendim diyor ki Isparta'ya diyorum bu türkü armağanımı da. Gari bana da bir türkü çalın. İçine de yol da dinleyiverelim. Tüm hastalarımıza da şifa olsun diyor. Ben teşekkür ederim. Osman Çokyaman, sabah şerifleriniz hayır olsun. Van Erciş'ten sesimizin ulaştığı herkese selam olsun diyerek ekibimizi selamlarken bir de türkü dileği var elbette. Sıdıka Tavukçu zarif güzel cümleleri yine. İstanbul 4 Levent'ten günaydın. Kimler gelmiş diyerek de mutluluğunu belirtiyor. Çok teşekkür ederim. Sıradaki türkü Trabzon'daki arkadaşım Emine İkinci ile Aysel Öztürk'e canım ablam Seven Kurtboğa ve kendime armağan ediyorum diyor. O güzel görseli teşekkür ederim. Huriye Özer Nide'den selamlıyor sevgili öğretmenimiz. Gülnaz Malbaslı Delal de diyor ki günaydın, hayırlı sabahlar Gurbet Elden Sılama saygı selamlarımla. Sizlerleyim, iyi ki varsınız. Teşekkürler diyor. Sizler de var olun. O güzelim görsel için de teşekkür ederim. Sıla'dan da size selamlar. Şaban Dişli hoş geldiniz Sabahat Hocam derler. Size, değerli çalışma arkadaşlarına ve her sabah türküleri birlikte paylaştığımız dostlara selamlarımı, sağlık ve kolaylık dileklerimi gönderiyorum. Her şey gönlünüzce olsun demişler. Çok teşekkür ederim. Zeki Başoğlu yine güzel bir mani. Dağlarında kar, yüreğimde bahar. Bugün de yine gelmedi o yer. İyi ki sen varsın her gün 07'de kulak verip toplanır tüm dostlar. Fotoğrafçılık sanatına bir de şairlik eklendi. Selam olsun Gökçe Bey'e. Kıymetli Ahmet Özçelik diyor ki Sabahat Hanım, size ve sizin nezdinize İstanbul Radyosu Türkiye ekibine kucak dolusu selamlar. Vakit kalırsa Çekiçel'in o türküsünü çok severim. Çıbığına Lüleğimi ben de dinleteceğim ya da söyleyeceğim. Türküyü de size, Sayınur Hanım'a, Gökdoğu Elif Duygu, Kıvanç Selcan, Efe Ahmet Yiğit, Ela Nur ve Yağız Özçelik'le Çerçi, Mingil, İçel, Eren ve Derman ailelerine bir de Hidayet sizlere armağan ediyoruz. Siz de sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Haydi iki türkü sıralansın, sonra künyelerini okurum.

Sibel Güzel'i dinledik. Karanfil oylum oylum geliyor, Selvi boylum Selvi boylum gelince şen olur benim gönlüm dedi. Bir Hisarlı Ahmet türküsüydü. Mustafa Hisarlı repertuarımıza kazandırmıştı. Kütahya türküsü. Ondan önce de Kerkü'ye bir selam saldık. Mehmet Özbek hocamızın Fahrettin Gergeç'ten derleyip notalandırdığı türküyü de Ahmet Tuzlu seslendirdi. Geceler zar geceler, menezin har geceler. Ve sizlerden gelen mektuplar. Halil Çamşul, Bartın Kurcaş ile Paşalılar köyünden selam gönderiyor herkese ve radyo dostları ile Tevfik Çamşul'a türkü armağan etmek istiyor. Sabahattin Konal, Giresun Dereli Tamdere Yapraklı Yaylası'ndan selam gönderiyor ve sıradaki türküyü de tüm TRT türkü dinleyicileri için armağan olarak istiyor. Bir de yaylacıları unutmamış. Emine Atamer, güneş her gün yeniden doğuyorsa hala yaşanacak güzel şeyler vardır diyerek Trabzon'dan sıcacık bir merhaba göndermiş. Metin Yıldırım, Tortumlu Doruklu köyünden selamlıyor bizi. Erzurum yöresinden bir türkü diyor. Her yöreden türkü var, olmayınca listede ben size hemen mırıldanırım. Ve Bayram Gökçen Fethiye'den selam gönderiyor. Sıradaki türküleri de torunları Zeynep, Eren, Kerem, Metehan ve tüm türkü dostları için istiyor. Haşim Varol, günaydın diyor Sakarya'dan. Osman Çayır, İstanbul Ok Meydanı'ndan bize yazıyor ve torunu Ege ile Emet Azant köyündeki Süleyman Birol'a selam gönderiyor türkü isteğiyle beraber. Halil Kasap, Kütahya Doğuluşah köyünden bize selamlıyor. Sabahatına hoş geldiniz, tatlı dilin güler yüzün eksik olmasın diye dua etmişsiniz. Çok teşekkür ederim. Sıradaki türküyü köyümüzün çalışkan muhtarı Bahattin Demirtaş ve Kamil Öztürk'le güzel köyümün güzel insanlarına gönderir misiniz? Teşekkür ederim demiş. Ben size teşekkür ederim. Osman Büyükaslan günaydın diyerek Mersin Toroslardan selamlıyor. Güray Yılmaz Çanakkale Ezine'nin sesi. Çorum Oğuzlardan tertibim İsa Gümüş ve ailesine sıradaki türküyü hediye ediyorum diyor. Adem Taşkın da Antalya Elmalı Avşar köyünden herkese türkülü günler dileğiyle selam söylüyor. Sercan Aylı, Ege'nin incisi kadim şehrimiz zeytin ve üzüm diyarı Manisam'dan kucak dolusu sevgiler selamlar demiş. Bir mukabil yolda olan tüm emekçi ve emektarlara selam olsun diyor. Hay hay. Erdoğan Oktay hayırlı sabahlar diliyor ve türküyü de torunları Zeynep, Zehra, Ayşe, Ayaz, Fındık, Beren için isterken Savaş Özata İzmir'den günaydın diyor. Aziz Aydınlı Sinop Boyobat'tan, Hakan Yeşil türkü severlere İzmit'ten sesleniyor ve Ekrem Bal, hayırlı sabahlar büyük TRT ailesi. Bugün Muharrem ayının 10. günü ve biz Arım köyümüzde aşure kazanı kaynatıyoruz. İkramda bulunanlara ve emeği geçenlerden Allah razı olsun diyor. Sıradaki türkümüzü de Bal Çelik ve türkü severlere armağan ediyor. Mübarek olsun efendim. Hemen türkülerimiz. Bu kez Güven Yapar'ı dinleyelim. Güven abime buradan bir selam göndermek isterim. Tren gelir, hoş gelir, odaları boş gelir. Güzel bir Malatya türküsüdür. Ahmet Yamacı Adnan Gül'den derlemiş. Ardından Doğu Anadolu'ya bir yolculuk yapalım. Yine Ahmet Yamacı'nın derlediği türküyü Cennet Mekan Ramazan Şenses'ten dinleyelim. Yapımcımız Ahmet Şenses'in kıymetli amcası, rahmet olsun. Hasan Özel seslendirecek. Gidiyorum ağlama, karaları bağlama. Saçlarından bir tel ver, ilaç olsun yarama. Türküler sizler için.

TRT Türkü'de sabah, radyomuz TRT Türkü'de canlı canlı İstanbul Radyosu'ndan sizlere ulaşıyor değerli dinleyicilerimiz, güzel bir Haziran sabahında. Efendim anımsıyorum, sanki daha dün gibiydi. 27 Mayıs Çarşamba günü Kurban Bayramı'nın birinci günüydü ve hemen ikinci gününde Perşembe günü huzurlarınıza gelirken demiştim ki zamandan hızla akıp geçiyoruz. Geçen zaman değil, biz geçiyoruz zamandan. Gerçekten de öyle. Hemen ardından bir Haziran gününü yine birlikte başlatırken neredeyse Haziran'a veda etmek üzereyiz değerli dinleyicilerimiz. Sağlıklı günler olsun. Mehmet Çakmaktaş Sakarya Diyaliz'den bizi selamlıyor. Çok teşekkür ederim. Herkese şifa diliyorum. Şu anda bizi radyosu başında dinleyen dostlara türkü armağan ediyorum diyor. Osman İnan da Ankara'dan selam göndererek yine radyo başındaki türkü severlere hem kolaylık diliyor hem de türkü armağan ediyor. İbrahim Özüdoğru Çorum'dan bize selam göndermiş. Çok teşekkür ederim. Siz de ailemizin bir ferdisiniz. Sıradaki türkü de eşime, oğlum Yasin, kızım Nisanur'la tüm türkü dostlarına armağan ediyorum.

her şeyi gönlünüz olsun demiş. İnşallah efendim. Sefai Özdemir Bartın'dan selam gönderiyor türkü dostlarına ve bize de ayrıca selam etmiş. Var olunuz. Zeki Özceylan, günümüz aydın olsun. Alanya'dan selamlar diyor ve sıradaki türküyü Zeki Ayaz, Beti Ayaz, Yücel Ertuğ, Ali Şahin için istesem olabilir mi diye her zaman nezaketle sorar. Tüm türküler sizler için. Sizin de ömrünüze bereket. Efendim ben deniz için çok güzel cümleler yazıyorsunuz. Kuşkusuz sevgili Pınar Kundakçı Temel de öyle. Güzel cümleleriniz bizi mutlu ediyor. Çok teşekkür ederim her birinize ayrı ayrı. İhsan Özdoğan selamlar Sabahat Hanım. Hoş geldiniz, hayırlı sabahlar dilerim. Değerli sanatçımız Yücel Paşmakçı hocama Allah'tan rahmet diliyorum diyor. Mekanı cennet olsun. Sizin aracılığınızı İlyas Aydın Bey, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Mehmet Altan, Kemalettin Kılıç, Zeki Gün, İbrahim Kaçar ve tüm türkü dostlarına Nevşehir Gülşehirlere selamlar diyor. Aleyküm selam. Ve İsmet Paşa Mahallesi muhtarımız İdris Şen Giresun Bulancak'tan bizi selamlıyor. Ailenize ve size türkü armağanım var. İbrahim Kaçar yine Eskişehir'den selamlıyor. Mustafa Fenercioğlu da günaydın TRT Türkü ailem diyerek sıcacık selamlamış bizi. Antalya'ya selamlar. İlham Üver Kocaeli Darıca'dan yazıyor türkü ekibine ve sizlere en içten dileklerimle selamlıyorum diyor. Çok teşekkür ederim, saygı benden. Hasan Gömeç günaydın diyor Manisa Karaali Köyü'nden. Rasim Salçık Orhaneli Altıntaş Mahallesi'nden herkese selam gönderiyor. Gününüz aydın olsun diyorlar. Var olunuz efendim. Nesemi Balım Antalya'dan günaydın derken sıradaki türküyü eşi Şengül Hanım'la abiyi Sezai, kardeşi Raziye Balım için istemiş. Teşekkür ederim. Mehmet Kalaycıoğlu çok kibarsınız. Her sabah hayırlı günler dileyerek 11 pazar yeri Bilecik'ten selamlıyorum diyor. Çok teşekkür ederim. Mustafa Atmacı da Afyonkarahisar'dan hoş geldiniz Sabahat Hocam ve bütün ekibe sağlık diliyorum. Sağlık çalışanlarına, operatör doktor Aykut Burak'la bütün TRT Türkü dinleyicilerine armağan olsun. Suna Koçak ablaya, Zeki Başoğlu'na, eşim Zeynep Hanım'a türkü olur mu demiş. Aleyküm selam. Tabii ki türkü olur. Türkümüz. Bu kez sular durulur derler, güzel sorulur derler. Ararsan yâri ara, güzel bulunur derler diyecek Şeyda Karadeniz, Faik Okutkent'ten Ahmet Yamacı'nın derlediği Samsun türküsüyle dinliyoruz.

Efendim her zaman diyorsunuz ki Sabahat Hanım tadımlık, minicik, hemen öyle çıplak sesle dediğimiz, tabir ettiğimiz, tırnak içinde akustik dediğimiz müzikal anlamda da sesimizle size eser okumamızı istiyorsunuz. Ta önceden sipariş verildi demek istiyorum yine tırnak içinde. Sevgili hocam Profesör Faruk Köse, bütün sağlık çalışanları ve gerçekten çok önemli bir hastane zinciridir. Tabii yayıncılık ilkemiz gereği adını söylemeyelim ama siz zaten onu anladınız. Bütün sağlık çalışanlarına, bütün kardiyoloji enstitüsüne ve herkese şifa dağıtan o ellere felek çakmağını üstüme çaktı dediniz. Biz de seslendirdik efendim. Kabul olsun. Farkındaysanız usulleri de vuruyoruz ve doktorlar koromuzu da tez zamanda kuruyoruz. Selam olsun Faruk Hocam her birinize, bütün ekibinize. Ve devam edelim. Bu kez Instagram'dan bize yazan dinleyicilerimiz var. Tabii bu arada sesi muhteşem biçimde sizi tonlandıran sevgili Muzaffer Ay Yıldız kardeşime de kalbi teşekkürlerimi sunarım. Onlar yapımın vazgeçilmezleri. Her hafta bütün ekibimiz sizlere teknik yapımda, sunumda ve hazırlamada görev alırken incelik gösteriyorlar. Yılmaz Melikoğlu diyor ki selam türkü dinleyenlere, sizden Gönül Gurbet Ele Varma türküsünü bu kez çıplak sesle istiyorum. Yarına sözüm olsun. Tekin Koluş olarak Sabahat Hanım ve ekip selamlar, sabahlarınız hayır olsun. Osmaniye Kadir Durmuş Sofular Köyü'nden size selam gönderiyorum. Annem Döne Koluç olarak ve aileme türkü istiyorum. İsmail Yetişken de Karabük Safranbolu'dan yazmış. Fatih Pekşen, Yiğit Yardibi ve tüm dinleyicilerimize türkü istiyor. Hasan Güçlü Konya Kulu'nun sesi diyor ki bizim yöneticimiz Ayhan Güçlü'ye türkü armağan olsun. Efendim şunu söylemek istiyorum. Hani iş yerleriniz ya da bulunduğunuz firmaları isim olarak söylüyorsunuz ya, yayıncılık ilkeleri gereği biliyorsunuz. Reklamdır, spot, nanay deyip kapatıyorum. Ve Mehmet Turan diyor ki ben de sizi dinliyorum. Ne olur beni unutmayın. Sevgili Mehmet Turan, sizi unutur muyuz? Beşiktaş Spor'dan bir haber göndermiş. Cibril Espiye Mahallesi'nden herkese kucak dolusu selamlar. Kazancınız bereketli olsun. Eşime türkü armağan etmek istiyorum. Allah'a emanet olun. Teşekkürler. Bu dualarınız bize güç veriyor. Çok teşekkür ederim. Söz türkülerde olsun.

Saatimiz 08.58'i gösteriyor. Üçüncü saat dilimine 2 dakikamız kaldı. TRT Türkü'de sabah 25 Haziran 2026 Perşembe günü itibariyle yayında. İstanbul'dan İstanbul Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz. Ahmet Şensiz'in yapımcılığında ana kumandada Muzaffer Ayıldız var ve sesleri ulaştırıyoruz. Efendim okuduğum türküye güzel güzel cümleler ulaştı. Çok teşekkür ederim. Siz isteyin biz çalarız. Az önce güzel sesini duyduk. Çok da muhteşem bir yorumcudur. Ama sırasıyla bütün türkülerimizi şöyle bir bakalım. Azerbaycan ellerine gittik. Adil Dikut Karatepe'nin sesiyle. Bilirsen mi senden niye küsmüşem? Bakmadın üzüme size gelende. Ona göre bu dostluğu kesmişem. Kem bakırsan üzbe üze gelende. Yüz yüze gelince kem bakmayın. Gönüller şen olsun. İyilikle bakın. İyilik iyidir değerli dinleyicilerimiz. Ve bu türküyü seslendirdikten sonra bu kez yürü güzel yürü saçın sürünsün dedi. Rahmetle andık Ahmet Turan Şan'ı. Şemsi Yastıman'dan Nida Tüfekçi hocamızın değerli diye Kırşehir türküsüydü. Ve Mehmet Çalmaşır'ın güzel sesi ulaştı. Mehmet abime Erzurum'a selam gönderiyorum buradan. İbrahim Yıldırım arşivinden bir Kars türküsüydü. Maral gezer dağ üstte, bülbül uçar bağ üstte. Niye benden küsüp sen, dağ çekirsen dağ üstte. Birbirinize küsmeyin efendim. Barışmak sünnettir. Ve bir türkü daha sunalım bu kez. Kara üzüm salkımı diyerek Azime'nin türküsünü seslendirsin Makbule Kaya. Özay Gönlüm repertuarımıza kazandırmıştı. Bir Denizle türküsü. Türküler sizin için.

Efendim Hazreti Mevlana der ki sen yola çık yol görünür. Biz de her sabah yola çıkıyoruz. Hamdolsun yol görünüyor gerçekten. Hani amel nereye ayak oraya. Biz sizlerle buluşmaya, türkülerimizi dillendirmeye, kültürümüzün o güzel ögelerini karış karış bütün yurdumuzda ve bütün dünyada bulunan güzel insanlarımızla paylaşmaya çalışıyoruz. O yüzden bu söz aklıma geldi, sizlerle de paylaşmak istedim. Saatimizin 9.06'yı gösterdiği şu anda 3. saat dilimiz başlamış bulunuyor ve TRT Türk'le sabahta tüm görkemiyle devam ediyor. Zamandan hızla akıp geçerken. Mehmet Turan Bey dediler ki ben de dinliyorum Sabahat Hanım. Samandıra'dan sevgiler, selamlar, hayırlı yayınlar. Çok teşekkür ederim. Nuray Hafiftaş'tan bir türkü dinlemek istediniz. Sevgili arkadaşım, benim de yol arkadaşımdı. Aramızdan erken ayrıldığı muhteşem yetenek ve onu rahmetle yad ederek bir türkü dinlettik sizlere. Kahveyi kavururlar, içmeden savururlar dedi. Ve bu türküde Ali Fuat Aydın tarafından Ahmet Kızılok'tan derlenmiş bir türküydü. Mehmet Bey, sizin nezdinizde bütün Nuray Hafiftaş severlere armağanımız olsun. Değerli hocam Turan Akmaner Kılıç, ne güzel söylüyorsunuz.

ki, Ankara'dan selamlar. İnsanlar yedikçe doyar, okudukça acıkırlarmış. Güzel sözler, türküler ve dostluklar da böyledir. Paylaşıldıkça çoğalır, çoğaldıkça gönül zenginleşir. Bu türküleri de size, oğlunuz Çağan Deniz'e, Gültekin Erkılıç, Gökşen Sevindi ve Ender Ay'a bendenizden armağandır. Çok teşekkür ederim efendim. Tekin Koluçolak, diline yüreğine sağlık, sabahatının kulağımızın pası silindi demişsiniz. Bütün sanatçılarımızın yorumları çok güzel sizler için. Ve değerli Ayşe Duyar Kılıç, çok güzel ilettiniz. Manisa'dan hayırlı sabahlar diliyorum Sabahat Hanım. Ardam'ın dedesi benim canım babam Durmuş Duyar için bir Neşet Ertaş türküsü istiyorum demişsiniz. Neşet Baba'dan hep türkü sizlere dinletiyoruz. Biz de size sevgiler gönderiyoruz. Adnan Tı, güneşli bir Giresun Esmiye Güzel Yurt köyü olduğundan bahsediyor. Güneşiniz daim olsun. Irmak Cemre, Habip ve Lütfi Hanım için türkü benden armağan. Serkan Alkan, Sivas Koyulhisar'a selamlar. Ve Ahmet Kılıç, Gileboru vatanı Gemerek'ten selamlar. Bir haftadır Bursa ve Çanakkale manevi gezide olduğum için aranızda olamadık. Şükür kavuşturana gelecek olan türküyü de tüm dinleyenleri ve özellikle Gemerek için istesek olur mu demiş Ahmet ve Nurhan Kılıç. Elbette efendim, gezdiğiniz yerlerdeki dualarınız kabul olsun diyorum. Ve hemen Muzaffer Ay Yıldız devreye girip iki türküyü gönderiyor size.

9:16'yı bulduk ve 3. saat dilimizden dakikalar alıyoruz. Hatice Ünal yazdılar Acıpayam Kerekçi köyünden. Selamlar dediler, iyi yayınlar dilediler ve türkülerimiz az önce. Yine çok güzel türküler dinlettik size. Köksal Coşkun'du az önce dinlediğimiz sanatçımız. Bağ vardım nar için, gül kopardım yar için dedi. Niyazi Ateşli'den Muzaffer Sarı Sözen hocamızın derlediği Bitlis türküsü. Bu türküyle Necla Tiyanşan Eker'e, Bitlis'in güzel sesi, şairimiz, öğretmenimiz ve folklor bilimci sevgili hocamıza selam gönderelim. Konya'dan bir türküydü Murat Tiftikçi'den alınan, Emine Koç'un seslendirdiği türkü. Hana vardım han değil, penceresi cam değil dedi. Ve sizler yazmaya devam ediyorsunuz. Yılmaz Melikoğlu diyor ki tüm türkü dinleyenlere selam olsun. Gönül gurbet ele varma.

engel. Yarın okuyacağım, söz veriyorum. Tekin Koluçolak selam gönderdi bize. Beşirli Spor'dan Hasan Beşirli selam gönderdi. Kazancınız bereketli olsun. Allah'a emanet olun dedi. Teşekkür ederiz. İsmail Yetişken de Karabük Safranbolu'dan yazdı. Fatih Pekşen, Yiğit Yardibi ve tüm dinleyicilerimize türkü istedi. Aladağ Eyner Köyü'nden Mithat Çatlakkaya yazdılar. Seher Duyar dedi ki ömür yoldaşım Durmuş Duyar için sıradaki türküyü istiyorum. Çok teşekkür ederim. Hemen ömür yoldaşınıza türkü armağanı benden. Konya Kulu'dan yazdı Hasan Güçlü. İsmet Köklü Kayseri'den selam gönderdi.

Dokya'dan Vedat Karaaslan'la eşine, çocuklarına, İrfan Köklü'ye, eşi Emine Hanım'la tüm türkü dinleyiciler için türkü istiyorum dedi. Özgür Aldemir Mersin'den selamladı bizi. Günaydın. Ünal Şahap Uşak Eşme'den yazdı. Ailesi için tabii ki türkümüz var. Selahattin Erzi Adana'dan TRT Türkü'de Sabah Yapım Yayın ekibiyle Sabah Tanıma selamlar, sevgiler, hoş geldiniz demiş. Safa bulduk efendim. Sıradaki türküyü de eşim Yıldız Erzi ile değerli Yapım Yayın ekibine armağan ediyor. Başarılar diliyorum. İyi ki varsınız demiş. Sizler de var olunuz. Mükremin Bey günaydın diyor. Almanya Münih'ten Mükremin Bayram. Sıradaki türküyü de Sivas Gemerekli hemşerilere armağan ediyor. Hasan Yavuz Soy Uşak Eğlence Köyü'nden herkese kucak dolusu sevgiler demiş. Var olunuz. İlyas Aydın Bey sıradaki türküyü bütün dostları için istemiş. Bizim daimi dinleyicilerimizdir onlar da. Ve diyor ki her zaman uyarıları var. Bir izmaritten bir şey olmaz demeyin. Trafikte dikkatli olun. Selahattin Özdemir de Niksar Yeşilkaya Köyü'nden selam göndererek sıradaki türküyü polislerimize, askerlerimize ve TRT Türkü dinleyen herkese armağan ediyor. Ali Cengiz günaydın gönlü güzel dostlarım. Hayırlı sabahlar diyerek gönlümüzü hoş eylemiş. Alparslan Can Türk fındığın başkenti kirazın ana vatanı diye tarifler Giresun Esbiye'yi. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın diyor.

İsmail Yalabık'ta yazdılar ve türkü istediler. Türkümüz, evlerinin önü marul sular akar harıl harıl. Celal Bakar seslendirecek Muharrem Ertaş'tan Nida Tüfekçi hocamızın derlediği Kırşehir türküsünü.

Bediye Akartürk'ü dinledik efendim. O muhteşem sesi çınladı yine. Elmaların yongası, sağ cebinde aynası diyerek seslendi. Tabii ki bir Konya türküsü. Yücel Paşmakçı hocamıza rahmet diliyoruz. Efendim notasını yazdığı sayısız türkü var. Gerçekten çok büyük hizmeti kaldı bize. Ahmet Özdemir'den derleyip yazmış, Bediye Akartürk de seslendirdi. Ondan önce de Muharrem Ertaş türküsü dinleyerek hem Neşet Ertaş'ı da yad etmiş olduk. İsmail Hakkı Cansız günaydın diyor Balıkesir'den. Sıradaki türküyü herkes armağan etmek istemiş ve Oktay Ançer diyor ki günaydın, mutlu sabahlar, mutlu günler dilerim. Erciş'ten selamlar, sevgiler. Sabahın serinliğinde hazırladığınız bu güzel program ve dinlettiğiniz güzel türkülerle hanelerimize huzur katıyorsunuz. Emeğinize sağlık efendim. Sıradaki türküyü eşim, çocuklarım, siz kıymetli sanatçımız Sabahat Hanım'la bütün yapım yayın ekibine ve TRT Türkü dostlarına armağan ediyorum. Çok teşekkür ederim. Nezaketinizdir efendim bu sözler. Çınar Türkmen, Nevşehir Hacı Bektaş'tan tüm türkü dostlarına günaydın diyor. Evet, ağlama gözlerim Mevla Kerim'dir. Söz veriyorum yarın okuyacağım. Bugün birazcık akustik türküler doldu. Ve Şaban Dişli, teşekkürünüze kalbi teşekkür de benden. Mustafa Atmacı yazlar Afyonkarahisar'dan. Tekrar selamlar. Eşim ameliyat oldu. Dün bugün taburcuyuz. Tüm hastalara şifa dilerim. Efendim geçmiş olsun. Sağlıklı günler diliyoruz. Mutlaka iyileşecektir. Siz daima umutla bakın geleceğe. Ben Deniz bunları çok yaşadım ve hep de bunu söylerim, bilirsiniz. İbrahim Ay Akçakoca'dan selam göndermiş. Mutlu yıllar diliyoruz. Doğum gününüz için benden türkü armağan size efendim. Nice yılları. Emine Yarar Safranbol'dan selam gönderdi. Yavuz Selim Karlıdağ Trabzon Araklı Pervane Köyü'nden. Türkan Şekerci de Kastamonu Küreçaybükü Köyü'nden. Herkese günaydın dedi. Köyümü güzel insanlarını türkü istiyorum derler. Hay hay. Hurşit Karataş günaydın efendim, selamlar diyor. Manisa Kula'dan kucak dolusu selam, iyi niyetler. Sıradaki türküyü tüm türkü severlere ve ekibinize armağan ediyorum. Bir türkü olur mu diyor, bir Manisa türküsü. Seslendirdik, yine seslendiririm. Cabir Şahin Kayseri'den bize selam gönderiyor. Tüm dostlara iyi ki varsınız TRT Türkü diyor. Türküler hayattır, geçmiştir, gelecektir. Aynen katılıyorum bu duygulara. Erdoğan Avcıbaşı Manisa'dan selamladı bizi. Yılmaz Güzel Ankara'dan selamlar, sevgiler, çok kıymetli hanımefendi. Sizi ve programınızı büyük bir zevkle dinliyoruz. Sıradaki türküyü Cevizler Diyarı, Bitlis'e, Adil Cevaz'a, Tatvan'a, Ahlat'a ve tüm demiryolu çalışanlarına armağan etmenizi rica ediyorum. Estağfurullah. Efendim ben Fahri Ahlatlıyım, Fahri Bitlisliyim, Fahri Tatvanlıyım. Dolayısıyla bütün o diyara selamlar gönderiyorum. Çok değerli dinleyicilerimize isimlerini saysam zaman kalmaz Yılmaz Bey. Ve diyor ki Berkay Özdemir, çok sevgili TRT Türkü dinleyicilerine Ankara'dan günaydın, hayırlı işler diliyorum. Avukatlık ofisimde mesai yaparken yaklaşık günde 9 saat TRT Türkü radyom açık oluyor. Türküsüz bir an dahi düşünemiyorum. Anadolu'nun her yöresinin türkülerinden aldığım güçle Anadolu'nun insanlarına hizmet

vermenin haklı gururunu yaşıyorum. Bu vesileyle yayında ve yapımda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bu akşam gerçekleştirecek olan TRT Ankara Radyosu Radyo Sanatçı konserini sabırsızlıkla bekliyorum. Yolu türküden geçen herkesin ömrüne bereket. Çok teşekkür ederim. Biz de sizin vesilenizle Berkay Bey'i anımsatalım. Bu akşam Ankara Radyomuzun Radyo Sanatçıları konseri var. Onu da duyurmuş olalım. Ankara'daki dostlarımız Ankara Radyosu'na gideceklerdir. Benim de mesleğe başlarken ilk göz ağrımdır. Buradan giderek sınava gittim ama Ankara Radyolu olarak da kayıtlara geçtim. Şerefi de bendedir. Hemen türkü sunmaya devam edelim. Bu kez Ebit Neşet Ertaş dinlemek istediniz madem. Şemsi Yastıman'dan Sarı Sözen hocamızın derlediği Kırşehir türküsü. Biter biter de Kırşehir'in gülleri biter. Böylelikle Neşet Ertaş sevdalılarına türkü gider.

Evlerinin önü bulgur sokusu, karşı köyden gelir yarın kokusu. Zehra Ganioğlu seslendirdi Gürbüz Sapmaz'dan İsmet Akyol'un derlediği Nevşehir Hacı Bayraktaş türküsünü. Sevgili Zehra'ya buradan selam gönderelim efendim, bu programın başından itibaren sizlerle birlikte oldu. Bu arada Zehra'ya bir söz söyledim. Dedim ki Selver teyzemin türküsünü okuyacağım. Hani onun ilvon vardı ya, o Tülimok'un türküsünü söyleyeceğim ve ben onu Selver teyzemden emanet aldığım için o yüzden Zehra'dan daha çok sevdiğimi söylüyorum. Selam olsun canım arkadaşıma. Efendim, devam edeceğiz türkülerimizle. Yavaş yavaş sonlara ulaşıyoruz. Adem Taşkın Antalya Elmalı Avşar Köyü'nden selam gönderiyor herkese. Osman Büyükaslan da dostlar Mersin Toroslar'dan selamlar diyor. Güray Yılmaz Çanakkale Ezine'den yine selam göndermiş. Yılmaz Karaağaç Kütahya Gediz'den iyi yayınlar dilemiş. Çok teşekkür ederim. Selami Kabakçı Niksar'dan ve Soner Koşu diyor ki hayırlı sabahlar Sabahat bacım. Yayın ekibine de iyi sabahlar ve sıradaki türküyü vatan millet aşkı olanlara armağan olsun. Olsun efendim. Salim Oğuz Uşak Banaz Kılıçlar Köyü'nden selamlıyor bizi. Osmançayır İstanbul Ok Meydanı'ndan Ege için mutlaka türkü okuyacağım. Haşim Varol Sakarya'dan yazdı. Fatih Çelebi Kahramanmaraş'tan. Behiye Hanım yine eşi Bülent Özgür için türkü istedi. Paşalar Köyü halkına. Uğur Önür'ü de yarın öbür gün çalarım mutlaka. Recep Kalkan Afyon İsçehisar'dan yazdılar. Abdurrahman Aksoy diyor ki bir yaz sabahı Ankara'dan selam olsun. Hayırlı sabahlar. Mutlu huzurlu bir perşembe günü geçirmenizi diliyorum. Sevdiklerime ve TRT türkü dostlarına türkü armağan ediyorum. Sağ olun Sabahat Hanımefendi diyor. Soba görselini göremedim. Hava çok sıcak diye yakmadınız galiba. Ve İstanbul Pendik'ten Hamza Akkurt yazdı. Aşure günümüz mübarek olsun dediler. Amin. Akkurt ailesiyle Karacabey'deki enişteniz Ali Bayram ve bütün sevdiklerinize türkü armağanım var. Şaban Günhan Eskişehir'den bizi selamladılar. Mehmet Ali Akyıldız da Trabzon Araklı Kayacık Köyü'nden günaydın dedi. Ömer Akaryalı Sakarya'dan türkü severlere selam gönderiyor. Ahmet Dinçkan Tekirdağ'dan bize ulaştı. Tekirdağ'dan yazan dinleyicilerimize selam gönderiyoruz. Gönlü güzel insanlar vardır orada biliyorum efendim. Herkesin gönlü güzeldir Sabahat Hanım öyle midir dersiniz ama gerçekten Trakya insanı güzeldir. Araya yeter ki ayrı kodları girmesin. Hasan Hüseyin Bakır Afyon İsçehisar'dan selam gönderdi. Zafer Özkara Sakarya Camili'den herkese selam ulaştırmış ve Hatice Kaymak Solak İzmir Efes'ten bize yazdı. Selam sevgi gösterdi. Torunlarıyla türkü istedi bize. Evlerinin önü dardır geçilmez. Suları soğuktur anam bir tas içilmez. Yarın söz veriyorum. Bugün Ahmet'in çok güzel repertuarı vardı. Onu dinlettik. Servet Coşkun da günaydın diye Ağgül türküsünü de sonra söyleyeceğim. Selam olsun. Şimdiki türkümüz bir samah havasıdır. Haydar Tanrıverdi'den dinleyeceğiz. Nasip olur Amasya'ya varırsam diyerek turnalar kanadında bir selam göndersin.

Nasip olur Amasya'ya varırsan, var git turnam haber getir pirimden. Hublar Şahı Hamdullah'ı görürsen, var git turnam haber getir pirimden. Ah gülüm canım Elif'in hecesinden, gündüzün gecesinden. Bir deste gül alayım Ali'nin bahçesinden. Efendim aşure günümüz ve biz bu günü idrak ederken tekrar İslam alemine mübarek.

Mübarek olsun diyoruz. Haydar Tanrıverdi de çok güzel seslendirmiş Amasya Sabahı'nı. Efendim Kemal Gökçe Kütahya Tavşanlı'dan selam gönderdi. İzmir Bayındır Söğüt Özü'nden Osman Filizli, Halil Çamşul, Selahattin Özdemir, Servet Çoşkun, Hatice Kaymak, Zafer Özkara, Hasan Hüseyin Bakır, Ahmet Dinçkan, Ömer Akaryalı, Mehmet Ali Akyıldız, Şaban Günhan, Hamza Akkurt, Recep Kalkan, Behiye Özgür, Fatih Çelebi, Osman Çayır, Salim Uğuz, efendim Selami Kabakçı, Yılmaz Karaağaç, Adem Taştekin, Osman Büyük Aslan, Güray Yılmaz, Metin Yıldırım, Salih Akova, Mustafa Eldüren, Halil Kasap, Sercan Aylı, Sabahattin Konal, Emine Atamer, Savaş Özata, Aziz Aydınlı, Bayram Gökçen, çok sayıda yazan dinleyicimizdi. Hasan Cengiz, Hakan Yeşil. Ben Deniz yarın sabah yine burada olacağım Allah'ın izniyle. Yine sizlerle selamlaşır hasbihal ederiz. Biz bugün programı sizler için hazırladık. Tekrar aşure günümüz mübarek olsun ve hak katında bütün dualar kabul olsun. Lokmalarımız kardeşliğin, dirliğin, birliğin, beraberliğin simgesi olsun. Ahmet Şenses hazırladı. Muzaffer Ayıldız sesleri gönderdi. Ben Deniz Sabahat Aslan. Sizlerle 3 saate yakın birlikte olduk. Yarın yine buluşmak dileğiyle her şeye gönlünüzce olsun. Esen kalın, Allah'a emanet olun derken çok güzel bir türkü severseniz bizden, bir Kerkük türküsü, Abdurrahman Kızılay'dan alınmış. Dağlara serptim ekin, giderdim ekindekin. Ne dost ne düşmanım olmasın benim tekim. Yarın görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz, türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Azerbaycan yöresinden Seher Vakti Sen Tarlaya Gidendi türküsünde geçen Bahtıvar ve Mehriban sözcükleri. Emeğin azat, dileğin azat, ay eller kızı bu şirin ülkenin, Bahtıvar kızı, Mehriban kızı diyor türkümüz. Burada geçen Bahtıvar kelimesi Bahtiyar'ın yöresel söyleyişidir ve mutlu anlamındadır. Mehribansa Mihriban'ın yöresel söyleyişi olup, güler yüzlü, muhabbeti bol, sevgi dolu, candan dost olan, şefkati merhameti olan kimse anlamındadır. Şimdi Hacı Ali Hancı ve Hulusi Seven'den derlenen bu güzel türküyü Arzu Akmeşe'den dinliyoruz. Seher vakti sen tarlaya giden de.

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcımız Hafize Batmaz, mikrofon başında ben Sezin Zor. Bir kelime, bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Bir kelime,
2: bir türkü.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Meltem Ersan. Dünya depremlerle sarsılıyor. Venezuela'da peş peşe iki şiddetli deprem yaşandı. Başkent Caracas'ın batısında gerçekleşen depremlerin büyüklükleri 7,5 ve 7,2 olarak açıklandı. Ülkede olağanüstü hal ilan edildi. İlk belirlemelere göre depremde en az 32 kişi hayatını kaybetti, 700 kişi yaralandı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Japonya'da ise 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Old El Gazouani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede birçok alanda somut adımlar atarak iki ülke arasındaki ilişkilere ivme kazandırılabileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili son durumu değerlendirirken yasal düzenleme işareti verdi. Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Fazla uzatmadan meclisin takdirine sunacağız dedi. Erdoğan'ın gündeminde Orta Doğu'daki gelişmeler vardı. ABD ile İran arasındaki müzakerelere Türkiye'nin katkı sunduğunu vurguladı. Ankara'daki NATO zirvesinde Trump'la görüşeceğini açıkladı. ABD Başkanı Trump'la NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Beyaz Saray'da bir araya geldi. Görüşmede öne çıkan başlık Ankara'da yapılacak NATO zirvesi ve Türkiye oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgülerde bulunan Trump, NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu saygıdan dolayı gideceğini söyledi. Erdoğan büyük bir lider, çok güçlü bir kişi ve harika bir iş çıkarıyor dedi. NATO Genel Sekreteri Rutte de Ankara'daki zirve için sabırsızlanıyoruz dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra'daki temasları kapsamında net sıfır emisyon zirvesine katıldı. İklim değişikliğinin küresel ekonomiye maliyetinin yüksek olacağını belirten Şimşek, dünya ülkelerine çağrıda bulundu. İklim değişikliğiyle mücadelede harekete geçmemenin maliyeti, bu felaketi önlemenin maliyetinden kat be kat fazla olacak dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye en güvenilir tedarik ve en kaliteli üretim üssüdür dedi. Dünyanın 215 ülke ve gümrük kapısına ihracat yapıldığını söyledi. Bolat, Türkiye'nin imalat sanayinin son 6 yılda %35 büyüdüğüne dikkat çekti. 30 maddeden oluşan 12. yargı paketi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifle yargılama süreçleri kısalacak. Duruşmalar arası süre 3 aydan fazla olmayacak. İdari yargılamalarda işlevsellik artacak. Yargılamalardaki noter işlemleri hızlanacak. CHP'de ihraç süreçleri devam ediyor. Yüksek Disiplin Kurulu bugün bir kez daha toplanacak. Tedbir kararına yönelik itirazda bulunan isimlerin dosyaları görüşülecek. Kurulun itirazları karara bağlaması bekleniyor. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 56. oturum tamamlandı. Duruşmada tutuklu sanık İBB Emlak Yönetimi Daire Başkanı Kaan Sürmegöz savunma yaptı. Sürmegöz'e çapraz sorguda Murat Ongun'un talimatıyla 47 milyon işgaliye cezası kestiği iddiası soruldu. Kaan Sürmegöz iddiayı reddetti. İzmir'de Balçova ve Seferihisar belediyelerine yönelik rüşvet soruşturması kapsamında aralarında Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de bulunduğu 20

tutan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. ABD ile İran arasındaki teknik düzeyde yürütülen müzakereler sürüyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, heyetlerin gelecek hafta yeniden bir araya geleceğini açıkladı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, füze programının müzakere konusu olmayacağını söylerken, ABD Başkanı Trump ise Tahran'ın nükleer denetimleri kabul ettiğini ve büyük tavizler verdiğini savundu. İşgalci İsrail, ABD ve İran arasındaki mutabakatı ve Washington'daki görüşmeleri baltalıyor. Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarda 2 kişi öldü. Soykırımcı kabinede Lübnan'dan çekilmeyeceğiz iddiasını sürdürdü. Lübnan ise müzakerelerde ülkenin güneyindeki ateşkesin kalıcı olması için çalışıldığını açıkladı. Haberleri dinlediniz.

0: Benim Türküm.
1: Ben Kazım Alakuş, programınızı İzmir'den takip ediyorum. Vildan Turan'dan Yaylalar İçinde Erzurum Yayla türküsünü tüm sevdiklerime armağan ediyorum.

0: Uzaktan Sesler. Merhaba sevgili TRT Türkü dinleyenleri. Bugün Yurttan Sesler programıyla 1983 yılına gidiyoruz. Hocaların hocası Şef Nida Tüfekçi'nin anonslarıyla dinleyeceğiniz programı kayda alan tonmeister Rafet Yalbaz. Sizleri Yurttan Sesler Korosu'nun seslendireceği birbirinden güzel türkülerle baş başa bırakıyoruz.
1: Bugün programımıza Hakkari'den derlenen bir türküyle başlıyoruz. Esmese her yeli, esme, değer tellere tellere. Bozulsun düşmanın fendi, düşsün ellere ellere. Irak yollar yakın olsa, her güzelde hakkım olsa, dostum Lokman hekim olsa, baksa dillere dillere. Yardan ayrılan yüz gülmez, serhoş olan sözün bilmez. Yar adını desem olmaz, düşer dillere dillere. Emrah'ım da okur yazar, hak kalemin kimler bozar. Ayna almış perçem düzer, benzer güllere güllere.

Şimdi de mikrofonda genç arkadaşlarımızdan Ahmet Turan Şan. Bize Yozgat'ın Deremumlu köyü taraflarından ve İbrahim Bakır'dan alınan bir türkü okuyacak. Mihrican mı değdi, gülün mü soldu? Gel ağlama garip bülbül, ağlama. Felek baştan başa kimi güldürdü? Gel ağlama garip bülbül, ağlama. Gonca gül açılır, har ile geçer. Dertlilerin ömrü zar ile geçer. Turabi biçare serinden geçer. Gel ağlama garip bülbül, ağlama.

Değerli dinleyiciler, deme çevirme bir halay türküsüdür. Burada halayı teşkil edenlerden birisi belli bir mısrağı solo olarak okur. Halaydaki diğer kişiler aynı mısrağı tekrar ederler. Bazı yörelerimizde buna dönderme de derler. Şimdi Çıldır Yakın Su Köyü'nden ve Oruç Topal'dan aldığımız bir deme çevirmeyi size sunacağız. Erzurum ovaları yayılır develeri. Bu parçamızın solo bölümlerini uzun zamandan beri aramızda olmayan sanatçı arkadaşımız Saadet Yılmaz Bircan sizlere sunacak. Koromuz gerektiği yerde kendisine katılacak.

Şimdi de Kara İsağlı'dan ve Halil Atılgan'dan alınan bir Henk havası. Değerli dinleyiciler, Henk havası kına yakma törenlerinde o yörede söylenirmiş. Sözleri şöyle: gide gide bir söğüde dayandım, o söğüdün allarına boyandım. Ben o yâre dağlar kadar güvendim. Ve bağlantısı. Korodan dinleyeceksiniz.

Sabahtan kalkar kızlar da bakayiler aynaya. Geyindi, kuşandiler, gidecekler yaylaya. Türkümüzün sözlerinden de anlaşılabileceği gibi Karadenizimizin maçkasından bir türkü. Bu türkümüzü de

son türkümüz Rıza Konyalı'dan alınan Konya dolaylarının bir türküsü. Kahvenin önünden gelir geçersin, lavantalı mis kokuları sen mi saçarsın? Bu türküyü de Konya türküleri üzerinde özel çalışmalar yapan arkadaşımız Kemal Koldaş'tan dinleyeceksiniz.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: İki solisten türküler.
1: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. İstanbul Radyosu'ndan sunmuş olduğumuz İki Solisten Türküler programından sevgi ve selamlar. Programı hazırlayan Kerem Bulut, mikrofonda Pınar Kundakçı Temel. Bugün sanatçılarımız Saadet Yılmaz Bircan ve Fuat Durular'dan türküler dinleyeceğiz. İlk olarak Nida Tüfekçi'nin Ömer Akpınar'dan derlediği bir Giresun türküsü ve ardından Mustafa İpek'ten alınan bir ezgiyle Erzincan'a gidiyor ve sanatçımız Saadet Yılmaz Bircan'ı dinliyoruz.

Şimdi de yöre ekibinden alınan ve Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir Bayburt türküsü ve sonrasında Ahmet Yamacı'nın Nazım Can'dan derlemiş olduğu bir Erzincan türküsüyle Fuat Duruları dinliyoruz.

Sırada Rumeli yöresine ait Mehmet Özbek'in Hafize Gün'den derlediği bir türkü var. Bu türkünün ardından başkenti Ankara'ya doğru uzanıp Emine Ünler ve Cemil Orhun'dan alınan Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir ezgiyle Saadet Yılmaz Bircan'a kulak vereceğiz.

Son bir türküyle sanatçımız Fuat Durular'ı dinliyoruz. Talat Baydar'dan alınan ve Suat Işıklı'nın derlediği bir ağrı türküsü bizlerle olacak. Bir sonraki iki solisten türküler programında tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Meltem Ersan. Venezuela'da peş peşe iki şiddetli deprem yaşandı. Başkent Caracas'ın batısında 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde depremler oldu. Ülkede olağanüstü hal ilan edildi. İlk belirlemelere göre depremde en az 32 kişi hayatını kaybetti. 700 kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan iki depremle sarsılan Venezuela için dayanışma mesajı yayımladı. Bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı dostlarımızın yanınızdayız ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Ankara'da iki programı var. Erdoğan önce AK Parti'nin genişletilmiş il başkanları toplantısına, daha sonra polis akademisi mezuniyet törenine katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Old El Ghazouani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede birçok alanda somut adımlar atarak iki ülke arasındaki ilişkilere ivme kazandırılabileceğini söyledi. ABD Başkanı Trump'la NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Beyaz Saray'da bir araya geldi. Görüşmede öne çıkan başlık Ankara'da yapılan NATO zirvesi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgülerde bulunan Trump, NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu saygıdan dolayı gideceğini söyledi. Erdoğan büyük bir lider, çok güçlü bir kişi ve harika bir iş çıkarıyor dedi. NATO Genel Sekreteri Rutte de Ankara'daki zirve için sabırsızlanıyoruz ifadesini kullandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitimde atılan adımların Türkiye'yi dünyanın sayılı ülkeleri arasına yükselttiğini söyledi. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısında dünya ortalamasının üzerinde olduğunu vurguladı. Rize'de konuşan Bakan Tekin, Türkiye'nin eğitim kalitesinde Avrupa'daki ilk 5 ülkeden biri olduğunu söyledi. Hayat 112 acil mobil uygulaması ilk bir ayda 600 binden fazla indirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi uygulamada bildirilen 7157 acil vakaya çok daha hızlı müdahale edildiğini açıkladı. Asya Kalkınma Bankası yenilenebilir enerji projelerine yönelik 175 milyon doların üzerindeki finansmanı onayladı. İller Bankası da projelere 43 milyon dolar eş finansman sağlayacak. Kaynak yerel düzeyde yürütülecek projelerde kullanılacak. CHP'de ihraç süreçleri devam ediyor. Yüksek Disiplin Kurulu bugün bir kez daha toplanıyor. Tedbir kararına yönelik itirazda bulunan isimlerin dosyaları görüşülecek. Kurulun itirazları karara bağlaması bekleniyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki aşure etkinliğine siyasi polemiklere müsaade etmemek için katılmayacağını açıkladı. Hacı Bektaş Veli'nin sözlerini hatırlattı. Eline, beline ve diline sahip olanlara bin selam olsun dedi. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında 3. operasyon düzenlendi. Aralarında Seferihisar ve Balçova Belediye Başkanlarının da olduğu 24 kişi gözaltına alındı. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 57. oturum yapılıyor. Tutuklu sanıkların savunmalarının alınmasına devam ediliyor. Dünkü oturumda tutuklu sanık eski İBB Emlak Yönetimi Daire Başkanı Kaan Sürmegöz savunma yaptı. Sürmegöz'e çapraz sorguda Murat Ongun'un talimatıyla 47 milyon lira işgaliye cezası kestiği iddiası soruldu. Sürmegöz iddiayı reddetti. Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen DAEŞ'li terörist etkisiz hale getirildi. Afyonkarahisar'da yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. İstanbul'da düzenlenen operasyonda yaklaşık 200 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Erzurum'da meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Eskişehir'de soluk borusuna mama kaçtığı iddia edilen 2,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. ABD ile İran arasında teknik düzeyde yürütülen müzakereler sürüyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, heyetlerin gelecek hafta yeniden bir araya geleceğini açıkladı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, füze programının müzakere konusu olmayacağını söylerken, ABD Başkanı Trump, Tahran'ın nükleer denetimleri kabul ettiğini ve büyük tavizler verdiğini savundu. Haberleri dinlediniz.

0: Efendim 25 Haziran Perşembe günü TRT Türkü frekansında sizlerle buluşmanın mutluluğu içerisinde çok keyifli bir program daha başlıyor. Bizler sizleri İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan selamlıyoruz efendim. Türkülerle gün ortası programımızla bugün de radyolarınıza konuk oluyoruz. Öncelikle bugünkü program ekibini takdim ederek başlayalım istiyoruz. İzmir Radyosu'nun birbirinden güzel sesleri Sabahattin Gülümser, Ethem Kaya, Sercan Kökçen Şahin ve Asilhan Doğan birbirinden güzel türküleri sizler için okuyacaklar bugün. Sanatçılarımıza saz üstadlarımız, saz grup şefleri Murat Tezcan Ün ve Halil Demirler, Kaval'da Halil Çok Yürekli, Kabak Kemane'de Cafer Nazlıbaş, Ritim'de Murat Kas ve Bas'ta Tayfun Şakalakoğlu eşlik edecek. Program yapımcımız Sema Yardımcı Öz, ton masterimiz Yusuf Günder ile birlikte ben Leyla Köselerli saat 13'e kadar gönlünüzden geçenlere ses olmaya çalışacağız efendim. Yayınımızı Ahmet Ataalp'ten alınan güzel bir Ürgüp türküsüyle açtı sevgili Sabahattin Gülümser. Merhaba, hoş geldiniz yayına.
1: Merhaba, hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz.
0: Çok teşekkürler. Alim Deresi'nin delik taşları dedik. Şimdi bir güzel türkü daha rica ediyoruz sizlerden. Bu kez neredeyiz?
1: Bu kez neredeyiz? Kırşehir'deyiz. Çekiçeri'den alınan güzel bir Kırşehir türküsü. Çorabın eline bak diyeceğiz. Ve bunu söylerken de bir şey alayım sizden izin isteyerek.
0: Tabii ki, buyurun.
1: Bu güzel türküyü de yakın zamanda işte benim sevgili kardeşim Öner Ayıldız Balıkesir hemşerim kızını evlendirdi. Şimdi onlar bizi dinliyorlar.
0: Evet.
1: Onlara armağan olsun.
0: Sevgilerimizi gönderelim, bir yastıkta kocasınlar.

0: Çok teşekkürler. Gönlünüze sağlık. Üstadların da gönüllerine sağlık diyelim. Türkülerle gün ortasında şimdi bir başka güzel sese geçelim. Sevgili Selcan Kökçen Şahin'de sıra. Mikrofon başına geldi bile sevgili Selcan. Merhaba, hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Çok güzel, iki güzel türkü de
1: ben seslendireceğim bugün.
0: Bir ağıtla başlayacağız galiba.
1: Evet, Aydın Nazilli Güvendik Köyü'nden bir türkümüz var. Vehbi Babacan'dan alınmış. Hı hı. Çivril Köprüsü'nde atımı bağladım. Mavzerim paslanmış, onu yağladım.
0: Buyurunuz, dinliyoruz.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Harikaydınız.
1: Ben teşekkür
0: Her
1: ederim.
0: Zamanki gibi. Bu güzel türkünün ardından şimdi Ege'den ayrılmıyoruz,
1: evet,
0: değil mi Selcan?
1: Evet, Fethiye'ye doğru gidelim. Şimdi oralar pek güzeldir.
0: Evet, oralara da selam olsun.
1: Evet, evet.
0: Fatma Kaya, Türkan Demir ve Emine Çakır oğlandan derlenen,
1: evet,
0: bir türkü.
1: Evet, Çakıroğlu'ndan alınmış. Hı-hı. Derleyen, notaya alan İzmir Radyosu. Emekli Ahmet Günday, mekanı cennet olsun.
0: Amin.
1: Büyüğümüz. Hı hı. Yattığı yer nur olsun diyelim bu vesileyle.
0: Evet. Getirin de kına yakalım. Yetmezse gene katalım.
1: Haydi.
0: Buyurun.

0: Çok teşekkürler.
1: Ben
0: Yayınınıza
1: teşekkür ederim.
0: Sağlık, sağ olun, var olun. Efendim, türkülerle gün ortasında bugün solistler geçidi var. İzmir Radyosu'nun bir başka güzel sesi. Ethem Kaya mikrofonda bu kez. Merhaba Ethem, hoş
2: Merhaba.
0: Geldin.
2: Çok teşekkür ederim, sağ olun, hoş bulduk.
0: Çok güzel bir Kütahya türküsü var ilk
2: evet.
0: olarak seslendireceğin. Anonsunu sen
2: türkü.
0: Yapmak
2: tabii,
0: ister
2: tabii.
0: misin? Buyurun.
2: Kütahya'nın en sembolik eserlerinden, hı hı. Ahmet İnegöllü'den alınan, Hisarlı Ahmet'ten, Havada Durna Sesi Gelir diyeceğiz.
0: Buyurunuz efendim, dinliyoruz.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Harikaydınız.
1: Ben teşekkür ederim. Ustaların ellerine sağlık.
0: Üstadların gönüllerine sağlık. Saatler de 12.30'u gösterdi bile. Bir güzel türkü daha sizden rica edelim.
1: Evet.
0: Mersin Mut yöresinden bir evet. türkü var sırada. Musa Eroğlu'ndan derlenen.
1: Ustamız Musa Eroğlu'ndan derlenen çok güzel bir türkü.
0: Hı hı.
1: Bulut üstüne.
0: Evet. Buyurunuz.

0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben
0: sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim. Size sağlık.
0: Çok teşekkürler üstadların gönüllerine sağlık. Efendim şimdi İzmir Radyosu Saz Üstadları akortlarını yaparken bizler sizleri bir Ankara türküsüyle baş başa bırakıyoruz. Adnan Şeker'den alınan, yine Adnan Şeker'in derlediği bir türkü Gülşen Kutlu seslendiriyor. Suya gider allı gelin, has gelin.

0: TRT Türkü.
1: Yeniden Yılmaz İpek Stüdyosu'ndayız. TRT sanatçılarımız sizler için türküleri canlı olarak çalıp söylemeyi sürdürüyor efendim. Bu kez solistimiz Asilhan Doğan bizlerle. Merhaba Asilhan, hoş geldin.
2: Merhaba, hoş bulduk. Kolaylıklar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Çok güzel iki türkü de sende görüyorum repertuarında.
2: Evet, çok güzel iki tane türkümüz var. İlk türkümüz Kırşehir'den, Eşet Usta'dan alınan bir eser. Beni eller gibi görme, sen benimsin, ben seninim diyeceğiz.
1: Buyurun dinliyoruz.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Ne güzel bir sevda
1: Biz teşekkür
0: türküsü.
1: Ederiz.
0: Asilhan, sen de ne kadar güzel söyledin.
1: Sağ olun.
0: Üstatların da gönüllerine sağlık. Bir sevda türküsü daha var ama
1: evet,
0: sırada değil mi?
1: Evet, bir sevda türküsü daha var. Sözü müziği Erkan Şölen'e ait olan bir eser. Sevda nedir bilmeyenin vay haline vay diyeceğiz.
0: Buyurunuz.

0: Gönlünüze sağlık. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Asilhan Doğan'a ve tüm saz üstadlarına bu güzel performans için. Efendim saatler 12.52'yi gösterdi bile. Türkülerle gün ortasının yavaş yavaş sonuna geldiğimiz şu dakikalarda bir kez daha usta ses Sabahattin Gülümser mikrofon başında. Bu kez nereye gidiyoruz?

0: zaman.
1: Efendim, zaman yine su gibi akıp gitti. Bugün de veda vakti geldi. Bugün İzmir Radyosu'nun birbirinden değerli sesleri Sabahattin Gülümser, Ethem Kaya, Selcan Kökçen Şahin ve Asilhan Doğan sizler için seslendirdiler türküleri. Onlara Murat Tezcan Ün, Halil Demirler, Halil Çok Yürekli, Cafer Nazlıbaş, Murat Kas ve Tayfun Şakalakoğlu eşlik etti. Programı Sema Yardımcı Öz hazırladı. Ton Meisterimiz Yusuf Gündar ile birlikte mikrofon başında ben Deniz Leyla Köselerli. Şimdi sizlere sevgili

kedi ve tın tıngırda zilleri takı ve şın şıngırda hop teri yarim fın fıngırda dünya güzeli geli ve gidi ve tın tıngırda zilleri takı ve şın şıngırda hop teri yarim fın.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, yine türküler dinlemek için çıktık yola. Biz de Bizim Eller'de TRT Erzurum Radyosu'nda soluklanacağınız bir durak olarak TRT Erzurum Radyosu'nu seçtiğiniz için size teşekkür ederek başlıyoruz programımıza. Çünkü programımız devam ederken bir saat boyunca türkülerimize yine eşlik edeceğiz. Gönülden gönüle köprüler kuracağız. Programı sizin için bugün Selma Atalar hazırladı. Teknik yönetimde Taceddin Dolu var. Speaker'iniz ben Hande Zeynep Şengül. Dedik ya, birbirinden güzel türküler seçtik. Dinlemek isterseniz radyonuzun sesini biraz daha açmanızı rica ediyoruz. İlk türküyü, Türkü Demet'imizi Arzu seslendiriyor. Bu türküyle sizi selamlıyoruz. Yine türkülerimiz var.

Bu hareketli türkülerin türkü demetinin ardından programımız yine bir türküyle devam ediyor. Bir Kerkük türküsüyle Fevzi Özkaya'dan dinliyoruz. Şimdi dinleyeceğiniz türkü Güzellerden Üç Güzel Var Sevilir.

0: TRT Türkü.
1: Radyonuza ulaşmaya başlayan türkü bir Erzincan türküsü, Aşık Beyhani'den alınan, Emel Taşçıoğlu seslendiriyor. Yolumuz gurbete düştü, hazin hazin ağlar gönül.

Erzincan'ın ardından sizi Sivas yöresine götürüyoruz. Kubilay Dökmetaş seslendiriyor dinleyeceğiniz türküyü. Bin cefalar etsen almam üstüme, gayet şirin geldi dillerin dostum.

0: TRT Türkü.
1: Celal Güzel sesten alınan bir türkü, bir uzun hava. Aysun Gültekin yorumluyor bu uzun havayı. Yavrum bugün yaradan var, yeri göğü yaradan var.

Saatimiz 13.39'u gösterirken programımız Bizim Elleri TRT Erzurum Radyosu'ndan canlı olarak sunmaya devam ediyoruz. Bir Erzurum türküsü sevgili dinleyenlerimiz, dinleteceğimiz türkü. Sibel Güzel seslendiriyor. Şafak söktü yine sunam uyanmaz, hasret çeken gönül derde dayanmaz.

Bu dağlar kömürdendir, geçen gün ömürdendir. Feleğin bir kuşu var, pençesi demirdendir. Sevgili dinleyenlerimiz, Tekin Büyükkaya'dan alınan Ardahan türküsü, Hasan Özel yorumluyor sizin için.

Bu Zafer Sarısöz'ün derlediği türküyü Cengiz Özkan sesiyle, Cengiz Özkan'ın yorumuyla dinleyelim. Bahçelerde Zerdali, benim yarim Gül Dalı.

0: TRT Türkü.
1: Programımızda bir deyiş daha dinleme vaktidir. Duygu Koçak yorumluyor. Duygu Koçak'tan dinliyoruz. Ötme bülbül ötme, şen değil bağım.

Sevgili dinleyenlerimiz, bizim ellerin sonuna geldik. Vakit veda vaktidir. Huzurlarınızdan şimdilik ayrılıyoruz. Yarın yine aynı saatte sizinle buluşacağız. Programı sizin için Selma Atalar hazırladı. Teknik yönetimde Taceddin Dolu vardı. Spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Son bir türküyle size veda edelim. Onur Yıldız seslendiriyor. Bir çift beyaz güvercin olsam.

0: TRT Erzurum Radyosu sundu.
1: Bizim Eller.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de düzenlenen Mah-ı Muharrem oruç açma lokması programına katıldı. Erdoğan, Türkiye'yi yönetme vazifesini devraldığımız ilk günden itibaren Alevi canlarımızı asla ihmal etmedik dedi. Fitne odaklarının heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kerbela'nın yıl dönümünde birlik ve beraberlik mesajı verdi. Türkiye'nin mazlumların yanında olduğunu belirterek, bugünün Kerbela'sı Gazze, Yezidi'de Netanyahu hükümeti ve destekçileridir dedi. Cevdet Yılmaz, İstanbul'da Evrensel Aşura Matem Merasimi'nde hitap etti. Orta Doğu'da barış müzakerelerinden İran petrolüne muafiyet çıktı. Yıllardır uygulanan ambargo geçici olarak kaldırıldı. İran denizinde biriken milyonlarca varillik petrol piyasalara döndü. 21 Ağustos'a kadar İran uluslararası piyasalarda petrol satabilecek. Uzmanlar 60 günlük muafiyetin petrol piyasalarına geçici de olsa nefes aldırabileceği görüşünde. Asıl etkin ise Ağustos ayında kalıcı bir anlaşma sağlanması durumunda görülebileceği belirtiliyor. ABD ile İran arasındaki mutabakatın ardından Hürmüz Boğazı'nda tahliye planı devrede. Birleşmiş Milletler son 3 günde Boğaz'dan 57 geminin geçtiğini açıkladı. Öğrenci ve öğretmenler için yaklaşık 3 ay sürecek yaz tatili yarın başlıyor. Öğrenciler karnesini alarak okula ve derslere mola verecek. Bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı pek çok yeniliği hayata geçirdi. Yabancı dil öğrenme platformu Dilim ve okul veli asistanına kadar pek çok uygulama öğrenci ve velilerin kullanımına sunuldu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Akademisi'nin yaz dönemi yüz yüze eğitim programı için başvurular başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bu yaz 21 ilde gerçekleştirilecek 25 farklı eğitim programıyla gençlerimizi güncel teknoloji alanlarında uygulamalı eğitimlerle buluşturacağız dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bulat, Türkiye ile Latin Amerika ülkeleri arasındaki ticaret hacminin 5 ayda 8,5 milyar dolara yaklaştığını belirtti. Ticaret hacminin

2025 yılda 18 kat arttığını söyledi. Bakan Bolat, Türkiye'nin yıllık 610 milyon dolarlık dizi ve film ihracat ettiğini de paylaştı. Van'ın Saray ilçesinde 29 Nisan'da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. 9 yaşındaki çocuksa yaralandı. Yaşanan acı olaya ilişkin İçişleri Bakanlığı'nın incelemesi tamamlandı. Bakanlık, olayda sorumluluğu ve ihmali bulunduğu belirlenen Saray Belediye Başkanı Davut Acar hakkında soruşturma izni verdi. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması derinleştirildi. Aralarında Seferihisar ve Balçova Belediye Başkanları'nın da olduğu 24 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada şüphelilerin yerel seçim öncesi adaylık karşılığında rüşvet olarak değerlendirilen para transferleri de inceleniyor. Kocaeli'nde kozmetik fabrikasında 7 kişinin hayatına mal olan yangınla ilgili soruşturma kapsamında Dilovası Belediyesi'nin 7 görevlisi gözaltına alındı. Venezuela'da peş peşe iki şiddetli deprem yaşandı. Başkent Caracas'ın batısında 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde deprem oldu. Can kaybı 164'e yükseldi. 970'den fazla kişi de yaralandı. Dışişleri Bakanlığı Venezuela'daki depremlerle ilgili taziye mesajı yayımladı. Türkiye bu acı gününde Venezuela'ya her türlü yardımı sunmaya hazırdır denildi. Rusya, Ukrayna Savaşı'nda karşılıklı saldırı sürüyor. Rusya, Ukrayna'nın Sumi ve Zaporijya kentlerine hedef aldı. Saldırılarda çok sayıda kişi yaralandı. Ukrayna'da Rusya'nın Ufa kentine hava saldırısı düzenledi. Haberleri dinlediniz.

TRT Türkü Anadolu Kuşağı'nda TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programına sanatçı Nuri Sesi Güzel'in seslendirdiği Suda Balık Yan Gider adlı hareketli türküyle başladık sevgili türkü dostları. Yaşamımıza anlam katan, her duygumuzu dile getiren türkülerle bir araya geldiğimiz programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programı Doğan Akyıldız hazırladı. Teknik yönetimde Mahmut Bayhan. Sunucunuz ben Derya Can. Diyarbakır'dan kucak dolusu sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz sizlere. Sanatçımız İbrahim Tatlıses, Yoğurt Koydum Dolaba adlı türküyle sizlerle olacak programımızın bu bölümünde. Türkümüz, türkülerin izini sürüp bizlere eşlik eden siz kıymetli dinleyicilerimize armağanımız olsun. Müzik

Muzaffer Sarı Sözen'in derleyip notaya aldığı, Bakır Yurtsever'den alınan Şanlıurfa türküsünü İlker Gökkaya'nın yorumuyla sunuyoruz sizlere. Tamburam rebap oldu, ciğerim kebap oldu.

Yöre ekibinden alınan Erzurum türküsünü sanatçımız Gürkan Özpeker seslendirecek. Sofralarımızı lezzetlendiren, hünerli ellere sahip, canımızın parçası bütün annelerimize gelsin sıradaki eser. Kavurma koydum tasa, doldurdum basa basa.

Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçılarından Belkıs Akkale, sözü ve müziği Fatih Kısaparmağ'a ait türkü formundaki ezgide bizlerle. Ateş idim küle döndüm, sararmış bir güle döndüm.

TRT Türkü'de TRT Galt Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programındasınız sevgili türkü dostları. Sözleri Alvarlı Lütfi Efendi'ye ait Erzurum türkümüzü İrfan türküleriyle bilinen Ender Doğan'dan dinliyoruz. Hazer kıl, kırma kalbin, kimsenin canını incitme. Esiri gurbeti nalan olan insanı.

gönlüne söz geçiremeyen bir aşığın sözlerinin aktarıldığı, müziği Özlem Özdil'e ait ezgiyi sanatçı Güler Duman'ın farklı yorumuyla sunuyoruz. Demedim mi gönül sana, her çiçeğin balı olmaz.

Saatlerimiz 14.38'i gösterirken programımızda şimdi de Hacı Taşan'la Salman Çoker'in birlikte TRT repertuarına kazandırdığı Kırıkkale türküsünü sanatçımız Ahmet Sezgin'den dinliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Allı turnam bizim ele varırsan şeker söyle, kaymak söyle, bal söyle.

sanatçımız Ahmet Tuzlu, Kerkük yöresine ait bir türküyle beraberliğimize ortak olacak. Türkümüzü Nida Tüfekçi, Abdurrahman Kızılay'dan derleyip notaya almış. Altın hızmal mülayim, seni haktan dileyim. Yaz günü Temmuz'da sen terle ben sileyim.

Sanatçımız Ahmet Turan Şan'ı arşiv kayıtlarımızda yer alan Bedirhan Kırmızı'dan alınan Şanlıurfa türküsünde dinliyoruz. Sanatçımız "Eyvana gel eyvana, aşığım ben de sana" diyor.

TRT GAP Diyarbakır Radyosu Türkü Diyarı programımızda sanatçımız İzzet Altınmeşe'ye kulak veriyoruz şimdi de. Senem diyor.

Türküler, türkülerimiz bir milletin hafızasında saklanan en kıymetli hazinelerdir. Bir Türkü Diyarı'nın daha sonuna geldik değerli dinleyicilerimiz. Yapımcımız Doğan Akyıldız, teknik yönetimde Mahmut Bayhan, spikeriniz ben Derya Can. Hepinize sağlıklı mutlu günler diliyoruz. Mehmet Dört Kardeş ve sıra arkadaşlarının seslendireceği sözü ve müziği İbrahim Özkan'a ait sevda üzerine yazılmış bir ezgiyle veda ediyoruz sizlere. Hoşça kalın, TRT Türkü'de türkülerle kalın.

0: Karadeniz'den.
1: Trabzon'dan herkese kucak dolusu selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Karadeniz'den programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yapımcımız Yiğit Yavuz, teknik yönetmenimiz Ebru Kılıç ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcü. Bugün de birbirinden güzel türkülerle sizlerle birlikte olacağız. İlk olarak Gümüşhane Kelkit yöresinden bir türkü dinleyeceğiz. Neriman Altındağ Tüfekçi'nin sesinden. Kelkit'in altı bağlar, kar yağar, seki bağlar. Muratlı Murat almış, Muratsız her gün ağlar.

Cevri Altın Taş'tan derlenen Artvin Şavşat türküsünü koro seslendiriyor. Gel benim gül yüzlü yârim, gelme gelme, geldin dönme, kestin candan iktidarım, gelme gelme, geldin dönme.

Bahri İlhan'dan derlenen Kırıkkale Keskin türküsünü Yıldıray Çınar'ın sesinden dinliyoruz. Bir yiğit gurbete gitse gör başına neler gelir.

Yürü güzel yürü, saçın sürüsün, aç beyaz gerdanı sinen görünsün. Şemsi Yastıman'dan derlenen Kırşehir yöresine ait türküyü Cengiz Özkan'dan dinliyoruz.

güzelin aşığıyım Erenler. Onun için taşı tutar el beni. Gündüz hayalimde, gece düşümde, kumdan kuma savuruyor yel beni. Beyhan Karslı'dan Erzincan yöresine ait türküyü dinledik. Şimdi de Bayburt yöresindeyiz. Hayriye Temiz Kalp'ten derlenen türküyü Okan Murat Öztürk seslendiriyor. Giderim yolum dağdır, vay bu ne meyvalı bağdır. Ben kazanım yer yesin, nice ki canım sağdır.

Bu kez sizleri Denizli yöresine götürüyoruz. Özay Gönlüm'den derlenen türküyü Emel Taşçıoğlu seslendiriyor. Zobalarında guru meşe yanıyor.

Hidayet Çalbudak'tan derlenen Afyon yöresine ait türkü Özay Gönlüm'ün sesinden dinledik. Karahisar Kalesi. Şimdi de Kars yöresine uzanıyoruz. Sibel Güzel bizlerle. Akşamdı ezan vakti, goncalar gezen vakti. Ben o yâri sevmişem, tarlalar hazan vakti.

0: Saatlerimiz 15.43. Karadeniz'den yolculuğumuz devam ediyor. Kastamonu yöresinden bir türkü dinleyeceğiz. Nazan Sıvacı söylüyor. Çanakkale içinde Aynalı Çarşı.
1: Çanakkale içinde bir olsun selvi. Çanakkale içinde bir olsun selvi. Kimi

Kimimiz nişanlı, kimimiz evli. Oh.

Son türkümüzü Saffet Genç'ten dinleyeceğiz. Ah Gene Geldi Yaz Ayları. Yapımcımız Yiğit Yavuz, teknik yönetmenimiz Ebru Kılıç ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcü. Güzel bir gün diliyoruz sizlere. Hoşçakalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Ankara'da çalışmalarını sürdürüyor. Erdoğan, AK Parti'nin genişletilmiş il başkanları toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanı akşam saatlerinde Gölbaşı'ndaki Polis Akademisi Başkanlığı'na geçecek. 13.610 öğrencinin mezuniyet heyecanına ortak olacak. Dereceye giren mezunlara diplomalarını verecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Mah-ı Muharrem Oruç Açma Lokması programına katıldı. Erdoğan, Türkiye'yi yönetme vazifesini devraldığımız ilk günden itibaren Alevi canlarımızı asla ihmal etmedik dedi. Fitne odaklarının heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz açıklamasında bulundu. Ankara Valiliği tarafından 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi kapsamında alınacak güvenlik ve trafik tedbirleriyle ilgili açıklama yapıldı. Tedbirler, zirve toplantılarına ev sahibi olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile konaklama adresleri ve heyetlerin kullanacağı güzergahlarda yoğunlaşacak.

İletişim Başkanlığı bazı sosyal medya hesaplarında yer alan NATO zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sabah yürüyüşü için Dikmen Vadisi ve Botanik Parkı'nın halka kapatılacağı iddiasını yalanladı. Ankara'da gözaltına alınan tema gönüllülerine yönelik işlem yapıldığı iddiasının da dezenformasyon içerdiği belirtildi. ABD'nin başkenti Washington'da Lübnan ve İsrail müzakereleri takip edilirken soykırımcı İsrail unsurları Lübnan'da işgal ettiği bölgelerde kalmaya devam edeceğini duyurdu. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırısını sürdürüyor. Ülkenin güneyinde evler enkaza döndü. Nebati'ye başta olmak üzere birçok bölgede aileler enkaz altındaki eşyasını ve anılarını kurtarmaya çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakatın ardından Hürmüz Boğazı'nda tahliye planı devreye girdi. Birleşmiş Milletler son 3 günde Boğaz'dan 57 geminin geçtiğini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Boğaz'dan geçiş için ücret talep edilmeyeceğini söyledi. Fırat Kalkanı harekat bölgesinde görevliyken rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan piyade ast subay kıdemli başçavuş Kenan Şahin tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi milletvekilleriyle bir araya geldi. İstişare ve değerlendirme toplantısında Göç İdaresi Başkanlığı ve AFAD'ın yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Filistin'e gönderilen yardımların İsrail tarafından engellendiğini vurgulayan Çiftçi, Gazze'yi ve Filistinli kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız dedi. İş sağlığı ve güvenliğinde yeni dönemin yol haritası şekilleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026-2030 politika belgesinin 4 temel öncelik üzerine inşa edileceğini açıkladı. İş sağlığı ve güvenliğinde kamu özel ayrımının ortadan kaldırıldığını belirten Işıkhan, çalışma hayatını kapsayan yeni hedefleri paylaştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzbeton'da tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki altyapı işlerinde yolsuzluk iddiasına ilişkin operasyon düzenlendi. 6 şüpheli gözaltına alındı. Venezuela'da peş peşe 2 şiddetli deprem yaşandı. Yumare kentinde 7,5, San Felipe'de de 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 164 kişi yaşamını yitirdi. Yaralananların sayısı 1000'e yaklaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 depremle sarsılan Venezuela için dayanışma mesajı yayımladı. Bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız ifadesini kullandı. Rusya, Ukrayna Savaşı'na karşılıklı saldırı sürüyor. Rusya, Ukrayna'nın Sumi ve Zaporijya kentlerine hedef aldı. Saldırılarda çok sayıda kişi yaralandı. Ukrayna'da Rusya'nın Ufa kentine hava saldırısı düzenledi. Rusya'nın kontrolündeki Horlivka'ya yönelik saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Akdeniz'in Renkleri programı başlıyor. Kimi zaman gönüllere dokunan, kimi zaman neşelendiren, bizi biz yapan türkülerimizle yaklaşık bir saat boyunca sizinle olacağız. Şimdi size ekibimizi tanıtalım. Programı hazırlayan Volkan Karaman, teknik yönetimde Özcan Öztoklu ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Antalya'dan TRT Antalya Radyosu'ndan tüm türkü dostlarımıza sevgi ve selamlarımızı iletiyor. Keyifli bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Sizin için seçtiğimiz birbirinden güzel türkülerle buluşmak için hazırsanız başlıyoruz. İlk türkümüzü Nurcan Altınok seslendiriyor, Usandım El Kızından.

Sevgili dinleyiciler, Bedri Koçak'tan dinleyeceğiz sıradaki türkümüzü. Mersin yöresinden Ayran Gibi Şirin Sözlüm.

Sevgili dinleyiciler, Elazığ yöresinden bir türküyle devam ediyoruz. Şerife Hatun seslendiriyor, "Mendilim işle yolla."

Sevgili dinleyiciler, Kilis yöresinden bir türküyle devam ediyoruz. Eşref İnceoğlu seslendiriyor. Evlerinin önü tahta daraba.

Sevgili dinleyiciler, son türkümüzü Hüseyin Turan seslendirecek. Nevşehir yöresinden taşa çaldım ayvamla narımı.

Ezgilerden süzülüp notalara dökülen birbirinden güzel türkülerle bezediğimiz Akdeniz'in Renkleri programının bugünlük sonuna geldik. Bizler yapımda Volkan Karaman, teknik yönetimde Özcan Öztoklu ve spikeriniz ben Ayşen Merve Temiz. Yarın yine aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

0: TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Bir yazar diyor ki, gününüzü güzel düşünceler üzerine kurun. Eksiklikler sizi asla endişelendirmesin. Yoksa korkular sizin ilerlemenize engel olur. Düşüncelerinizi genişleterek her türlü hayalinizi gerçekleştirme gücüne sahip olduğunuzu hatırlatın kendinize. Kalbinizdeki büyük hayallerin yaşamanızı yönlendiren büyük projelere dönüşmesine izin verin ve gülümseyin. Gülümseyen bir yüzle herkese yaklaşalım ki günümüz hep aydınlık ve umutlarımız hep taze kalabilsin. Her gününüze güzel düşüncelerin hakim olmasını dileyerek başlıyoruz Çukurova'dan programına. Çukurova'dan programını Murat Balsızan hazırladı. Teknik yönetimde Veysi Turgut sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın ilk türküsünü Musa Eroğlu'nun yorumuyla dinliyoruz. Mersin yöresinden bir türkü. Giyinmiş kuşanmış yayladan gelir, bize bu ayrılık Mevla'dan gelir.

TRT Türkü. Değerli dinleyenler, bir Orta Anadolu türküsünü Seyit Ali Koç'un sesiyle dinliyoruz. Sallam boyuna bakayım, elmas küpeler takayım.

0: TRT Türkü.
1: Değerli dinleyenler, programımızda Aysun Gültekin'i bir Kerkük türküsüyle dinliyoruz. Benim ipek yağlığım var, görmeye gelin balam.

0: TRT Türkü.
1: Sayın dinleyenler, saatlerimiz 17.13'ü gösteriyor. Çukurova'dan programı da bir Kerkük türküsüyle devam ediyor. Yeri yeri küsmüşem senden, ayrılık badesin içmişem elden. Hakan Ünal'ı dinliyoruz.

0: TRT Türkü.
1: Sayın dinleyenler, saatlerimiz 17.23'ü gösteriyor. Programımızda şimdi de Türkmen Kızı türküsünü dinliyoruz. Vedat Bağcı söylüyor.

Sayın dinleyenler, programımızda Nevşehir yöresinden bir türküyü Tekin Büyükkaya'nın yorumuyla dinledik. Şimdi ise bir Azerbaycan türküsünü Nursaç Doğanışık'ın sesiyle dinliyoruz. Azerbaycan Kızıyam.

0: TRT Türkü.
1: Değerli dinleyenler, programımızda bir Rumeli türküsünü Rüstem Avcı okuyor. Koşu kavak çamları, Fadimem giymiş alları.

Değerli dinleyenler, saatlerimiz 17.51'i gösteriyor ve Çukurova'dan programında Turan Engin'i Kilis yöresinden bir türküyle dinledik. Şimdi ise Mersin yöresinden bir türküyü Ali Rıza Yılmaz seslendiriyor. Şu derenin uzunudu haydi, kıramadım buzunu.

Değerli dinleyenler, bugünlük de Çukurova Adam programının sonuna geldik. Bugün programı Murat Bağsızan hazırladı. Teknik yönetimde Veysi Turgut sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın son türküsü de bir Kerkük türküsü. Dünya Tekin'in yorumuyla dinliyoruz. Kalenin dibinde bir taş olaydım. Hoşça kalın, TRT Türkü'de kalın.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat'ın baskıcı zihniyetinin tekrar canlandırılmasına izin vermeyeceklerini söyledi. 86 milyonun yaşam tarzı bizim teminatımız altındadır. Bir avuç müstekbirin topluma parmak salladığı günler artık geride kaldı dedi. Erdoğan, millete hizmetkarlık yapmak için geldiklerini vurguladı. Bizden kayıkçı kavgalarının parçası olmamızı bekleyen beyhude yere bekler ifadesini kullandı. Başkent Ankara, 7-8 Temmuz'daki kritik NATO zirvesi için teyakkuzda. Kent genelinde 24 saat kesintisiz denetim sürecek, bazı yollar zirve boyunca kapalı olacak. İletişim Başkanlığı, vatandaşların kapalı güzergahları takip etmesi ve sorun yaşamaması için bir uygulama hazırladı. Ankaralılar gideceği konumu seçip kapalı yolları ve alternatif güzergahları görebilecek. İletişim Başkanlığı bazı sosyal medya hesaplarında yer alan NATO zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sabah yürüyüşü için Dikmen Vadisi ve Botanik Parkı'nın halka kapatılacağı iddiasını yalanladı. Ankara'da gözaltına alınan tema gönüllülerine yönelik işlem yapıldı iddiasının dezenformasyon içerdiği belirtildi. ABD'nin başkenti Washington'da Lübnan ve İsrail müzakereleri takip edilirken, soykırımcı İsrail unsurları Lübnan'da işgal ettiği bölgelerde kalmaya devam edeceğini duyurdu. İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. Ülkenin güneyinde evler enkaza döndü. Nebati'ye başta olmak üzere birçok bölgede aileler enkaz altındaki eşyasını ve anılarını kurtarmaya çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakatın ardından Hürmüz Boğazı'nda tahliye planı devreye girdi. Birleşmiş Milletler son 3 günde Boğaz'dan 57 geminin geçtiğini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Boğaz'dan geçiş için ücret talep edilemeyeceğini söyledi. Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde görevliyken rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan piyade assubay kıdemli başçavuş Kenan Şahin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi milletvekilleriyle bir araya geldi. İstişare ve değerlendirme toplantısında Göç İdaresi Başkanlığı ve AFAD'ın yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Filistin'e gönderilen yardımların İsrail tarafından engellendiğini vurgulayan Çiftçi, Gazze'yi ve Filistinli kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Yüksek Disiplin Kurulu ihraçları istenen bazı isimlerin tedbir kararına ilişkin itirazlarını görüştü. 4 il başkanı ve 1 belediye başkanının itirazı reddedildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzbeton'da tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki altyapı işlerinde yolsuzluk iddiasına ilişkin operasyon düzenlendi. 6 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde bir markette tesettürlü kadınlara kıyafeti üzerinden sözlü tacizde bulunan kişi gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen şahsa ev hapsi verildi. Aydın'ın Nazilli ilçesinde zeytinlik ve makilik alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Venezuela'da peş peşe iki şiddetli deprem yaşandı. Yumare kentinde 7,5, San Felipe'de de 7,2 büyüklüğünde depremler meydana geldi. 164 kişi yaşamını yitirdi, yaralananların sayısı 1000'e yaklaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki depremle sarsılan Venezuela için dayanışma mesajı yayımladı. Bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız ifadelerini kullandı. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna'da son saldırılarda çok sayıda kişi yaralandı. Rusya'nın kontrolündeki Holivka'ya yönelik saldırıdaysa 3 kişi öldü. Rusya, ABD'ye Alaska'daki mutabakatı sorunca Washington'dan anlaşma yoktu, olsaydı savaş sona ererdi yanıtı geldi. Haberleri dinlediniz.

Türkü Sözlüğü. Değerli dinleyenler, Türkü Sözlüğü'nde bugün kalbin sessizce bir tarafa yaslanışını, ruhun bir güzele doğru akışını anlatan o içli kelimeyi, meyili konuşuyoruz. Meyil, sözlük anlamıyla bir yöne eğilme, ilgi duyma ve sevme demektir. Ancak türkülerimizde basit bir beğeniden çok daha fazlasıdır. O iradenin elden gidişi, gönlün tıpkı bir suyun yatağını bulması gibi kendi sahibine doğru akmasıdır. Halk ozanlarımız meyil verdim dediklerinde aslında sadece sevdiklerini değil, tüm varlıklarını o sevdanın rüzgarına bıraktıklarını anlatırlar. Türkülerde meyil, bazen imkansız bir aşka düşmenin kederi, bazen de sadakatin sarsılmaz mührüdür. Gönül verdim, meyil saldım ifadeleriyle örülen bu dizeler, bize aşkın bir tercih değil, bir nasip olduğunu fısıldar. Kişi, kime meyil verdiyse, dünyası artık o kişinin etrafında dönmeye başlar. Şimdi sizi bu gönül akışının en saf haliyle dile geldiği, sevdanın o derin eğilimini anlatan bir semahla baş başa bırakıyoruz. Ali Haydar Gül seslendiriyor. Abdal olsam, şallar giysem hanime, gezen abdallara, eş deli gönül.

0: Programı hazırlayan Esra Eren, ses kayıtta Haldun Göktaş ve ben Leyla Köselerli. Türkü sözlüğü sona erdi.
1: Türkü sözlüğü.

Merhaba sevgili TRT Türkü dinleyenleri. TRT Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Türkü Akşamı programına efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Program yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton meisterimiz Güray Çiçek ve ben mikrofon başında Murat Doğru Türkü Akşamı programının ilk türküsüyle sizlerle buluşalım istiyoruz. Efendim ilk türkümüz Neşet Ertaş'tan gelecek. Sözü ve bestesi Neşet Ertaş'a ait. Gülşen Kutlu söylüyor. Sen çiçeksin ben arı, geceler oldu yarı.

Evet efendim, türkülerle ruhunu dinlendirmek isteyen Türk Halk Müziği sevenleri, TRT Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Türkü Akşamı birbirinden güzel türkülerle devam ediyor. Yücel Paşmakçı'nın Kadir Türen'den derlediği Burdur yöresinden alınan türküde Oğuz Doğan Cengiz'i dinliyoruz.

Efendim Oğuz Doğan Cengiz erik dalı gevrektir dedi. Şimdi ise Muzaffer Sarı Söze'nin Ahmet Gürses'ten derlediği Aksaray yöresinden alınan türküde Bedia Akartürk'ü dinliyoruz. Şerif Hanım ata da biner estirir, parmaklarım üzengiye kestirir.

Evet efendim, programımız birbirinden güzel türkülerle devam ediyor. Ankara Devlet Konservatuarı'nın Ali Çelik ve Hüseyin Çelik'ten derlediği Tunceli Ovacık Kedek yöresine ait türküyü Mustafa Eke ve Müslüm Eke'den dinliyoruz. Aşkın şarabını içerler Dilber, Mecnun gibi gezer sergerdan olur.

Sevgili dostlar, Mustafa Öztürk'ün kaynaklık ettiği Uşak Eşme Takmak Köyü'nden alınan türküyü Özgür Eren'den dinliyoruz.

Kıymetli dostlar, Uşak Eşme'den şimdi Kayseri'ye uzanıyoruz. İhsan Öztürk'ün Aşık Nesimi'den derlediği Kayseri Sarız yöresine ait türküyü Aşık Nesimi'den dinliyoruz. Şu diyarı gurbet elde.

Efendim Emin Aldemir'in Fırıncı Tahir'den derlediği Gaziantep yöresine ait olan türküyü Ünal Sofuoğlu'ndan dinledik. Şimdi ise Erzincan yöresinden Ali Ekber Çiçek'in kaynaklık ettiği türküyü yine kendisinden Ali Ekber Çiçek'ten dinleyeceğiz. Ben de döndüm Mecnun ile Leyla'ya. Gelsin sağ yar ile gidek yaylaya. Şükür olsun bizi yaradan Mevla'ya. Cemi toplamanın sırası geldi.

Bahçenin harı mıyım? Ben seni alır mıyım? Sen ettiğinden utan. Ben yarsız kalır mıyım? Ezgi Saykan'dan dinliyoruz.

FM TRT Ankara Radyosu'ndan yayınladığımız Türkü Akşamı programı birbirinden güzel türkülerle devam ediyor. Bin boğaya bir kar yağmış kalkmıyor. Kara duman berçenekten çıkmıyor. Mahsuni Şerif'i dinliyoruz.

Sultan Muzaffer Sarı Söze'nin Hacı Taşan ve Salman Çoker'den derlediği Kırıkkale Keskin Yöresi'ne ait bu türküyü Neşet Ertaş'tan dinledik. Allı Durnam bizim ele varırsan dedi. Şimdi ise Sivas Kangal Yöresi'nden Muhlis Akarsu'nun kaynaklık ettiği türküyü Erdal Erzincan ve Cengiz Özkan'dan dinliyoruz.

Efendim Muzaffer Sağır Sözen'in Mahmut Salan'dan derlediği Tokat Zile yöresine ait bir türküde yine Senem Akdemir'i dinliyoruz şimdi. Hatırına düşme sormaz halimden, kirpikleri siyah kalem kaşlayar.

Kıymetli dostlar, Nida Tüfekçi'nin Muharrem Ertaş'tan derlediği Kırşehir yöresinden alınan türküde Ümit Tokcan'ı dinledik. Efendim şimdi ise Kırşehir'den Karadeniz'e, Ordu'ya gidiyoruz. Ali Canlı'nın Muhsin Tercan'dan derlediği Ordu yöresinden alınan türküde Coşkun Gök'ü dinliyoruz.

Türkülerle ruhunu dinlendirmek isteyen Türk Halk Müziği sevenler, TRT Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Türkü Akşamı birbirinden güzel türkülerle devam ediyor. Efendim, Nida Tüfekçi'nin Nuri Üstünses'ten Sivas derlediği Sivas Divri yöresine ait güzel bir türkü kimden dinliyoruz? Hasan Özel'den. Beni görüp yüzün öte dönderme.

Kıymetli dinleyenler, İbrahim Can'ın Gürsel Tahmaz'dan derlediği Giresun Görele Çavuşlu Köyü'nden alınan türküde Şükriye Tutkun'u dinliyoruz. Atmacayı vurdular.

Kıymetli dostlar, Muzaffer Sarı Sözen'in Osman Şevki Uludağ'dan derlediği Aydın yöresine ait bu güzel türküyü Mehmet Demirtaş'tan dinliyoruz. Genç Osman dediğin bir küçük uşak, beline bağlamış ibrişim kuşak.

Efendim Türkiye Akşamı programının sonuna geldik. Program yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton maisterimiz Güray Çiçek ve mikrofon başında ben Murat Doğru. Bir başka programda görüşmek ümidiyle efendim huzurlarınızdan saygıyla ayrılırken her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Hoşça kalın, TRT Türkü'de kalın.

Sevgili dinleyicilerimiz ve kıymetli misafirlerimiz, Ankara Radyosu'ndan canlı yayınlamakta olduğumuz Radyo Sanatçıları konserine hoş geldiniz, safa getirdiniz. Bu güzel yaz akşamında siz türkü severlerle stüdyomuzda ve radyo başında buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz biz program ekibi olarak. Birbirinden güzel türküler dinleyeceğimiz konserimizde şimdi koromuzu ve orkestramızı yönetmek üzere Şef Ömer Hayri Uzun'u kıymetli alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Radyo Sanatçıları Konseri Şef Ömer Hayri Uzun yönetimindeki Ankara Radyosu Ses ve Saz Sanatçılarından oluşan topluluğumuzun icra edeceği bir dua zimamla başlıyor. Gel Dilber ağlatma beni Şah-ı Merdan aşkına, Dü Cihan'ın rehnüması Şiir-i Yezdan aşkına, Şahım Hasan Pir Hüseyin Kerbela meydan için, lütfedip bağışla cürmüm Ulu Sübhan aşkına.

Sevgili dinleyicilerimiz ve kıymetli misafirler, koromuzdan dinlediğimiz bu eserin ardından solistlerimizden dinleyeceğimiz birbirine bağlı türkülerle devam ediyoruz konserimize. İlk olarak Erzincan yöresinden Ali Yılmaz'dan derlenen türküyü sanatçımız Gürsoy Babaoğlu seslendirecek. Başı pare pare dumanlı dağlar, duman eğlenir mi kar olmayınca? Ardından Sivas yöresinden İhsan Öztürk'ten alınan türküyü solistimiz Reyhan Yediş seslendirecek bizim için. Yürü yalan dünya senden usandım, goncaydım dalımda har ettin beni. Bu türkülere bağlı olarak sanatçımız Emine Karakuş da bir Ankara türküsü seslendirecek bizim için. Oğlan kolunu sallama, gafile boş yere yalvarma.

Değerli dinleyicilerimiz, Refik Ahmet Sevengil stüdyosundan sunduğumuz Radyo Sanatçıları konseri sanatçılarımızdan dinleyeceğimiz birbirine bağlı türkülerle devam ediyor. İlk olarak solistimiz Şehmus Esen Kuş'un icra edeceği Şanlıurfa yöresinden Cemil Cankat'tan alınan türküyü dinleyeceğiz. Ayağına giymiş kara yemeni sallanma sevdiğim öldürdün benim. Ardından Sivas yöresinden Muhlis Akarsu'dan alınan türküyü seslendirmek üzere Yeşim Dağlı Şahin gelecek mikrofona. Dağlar seni delik delik delerim, kalbur alır toprağını eylerim. Bu türkülere bağlı olarak icra edilecek son türküde ise bu bölümün son türküsünde Azerbaycan'a uzanacağız ve Sevda Veliova'dan alınan türküyü sanatçımız Selma Geçer söyleyecek bizim için. Hec insaf var mı sende galbi gam edirsen, sene gel gel diyen de naz edip gedirsen.

Sevgili dinleyicilerimiz ve kıymetli misafirler, Radyo Sanatçıları Konseri Şef Ömer Hayri Uzun yönetimindeki Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarından oluşan topluluğumuzun icra edeceği bir türküyle devam edecek. Türkümüzü geçen günlerde kaybettiğimiz büyük usta Yücel Paşmakçı Hisarlı Ahmet'ten derlemiş. Ömrünü türkülere, sazına ve Anadolu'nun kadim kültürüne adayan Yücel Paşmakçı ardında silinmeyecek izler bırakarak aramızdan ayrıldı. Yalnızca bir sanatçı değil, bir araştırmacı, bir eğitimci ve bir kültür taşıyıcısı olan Yücel Paşmakçı, derlediği türküler, yetiştirdiği öğrenciler ve Türk halk müziği repertuarına kazandırdığı eşsiz eserlerle yüreklerimizde çok özel bir yer edindi. Büyük usta aktardıklarıyla Türk halk müziği camiası ve dinleyenlerin gönlünde yaşamaya devam edecek. Merhum Yücel Paşmakçı'yı saygı, sevgi ve rahmetle anıyor, kıymetli ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Ve türkümüzü koromuzdan dinliyoruz. Kütahya'nın pınarları akışır, devriyeler kol kol olmuş bakışır, Asalı'ya çuha şalvar yakışır.

Sevgili dinleyiciler ve kıymetli misafirler, TRT Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Radyo Sanatçıları konseri yine solistlerimizden dinleyeceğimiz birbirine bağlı türkülerle devam ediyor. İlk olarak Erzincan yöresinden Ali Ekber Çiçek'ten alınan türküyü sanatçımız Zafer Albayrak'tan dinleyeceğiz. Derdim çoktur hangisine yanayım, yine tazelendi yürek yarası. Ardından sanatçımız İlker Gökkaya bir Orta Anadolu türküsü seslendirecek bizim için. Pınarın başında testin varmış, agız senin benden başka dostun varmış.

Değerli dinleyicilerimiz, Refik Ahmet Sevengil stüdyosundan sunduğumuz Radyo Sanatçıları konseri sanatçılarımızdan dinleyeceğimiz birbirine bağlı türkülerle devam edecek. İlk olarak sanatçımız Senem Akdemir'den bir Konya Akşehir türküsü dinleyeceğiz. Gıcılar kavak gıcılar, kına getirir hacılar, gelmez olsun kınacılar. Bu türkünün ardından Trabzon yöresinden birbirine bağlı türküleri seslendirmek üzere solistimiz Özlem Üngör Kara gelecek mikrofona. İlk olarak İbrahim Can'ın derlediği yol havasını seslendirecek. Yine de geldi yaz başları. Ardından Osman Yazıcı'dan alınan horon havasını söyleyecek Özlem Üngör Kara. Yükledim kıratıma torul hartamasını, nereden öğrendin yarim adam aldatmasını?

Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Şef Ömer Hayri Uzun yönetimindeki Radyo Sanatçıları konserinin sonuna geldik. Konserimizde bu güzel ezgileri icra eden kıymetli saz sanatçılarımız, bağlamalarda Hüseyin Ceylan, Ferhat İnkaya, Hasan Hüseyin Genç ve Hasan Özçırpan, nefesli sazlarda Ferhat Erdem ve Baran Aşık, kabak kemanede Mehmet Onur Erden, kemençede Volkan Karaoğlu, basta Mert Aslan ve ritim sazlarda Suat Kuş ve Cemal Özkızıltaş. Yayında emeği geçenlerse tonmeisterler Ali Taşçıoğlu ve Cihan Yurdakul, stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş, programı hazırlayan Mustafa Celal Safalı ve sunan ben Mustafa Yalın. Size koromuzu seslendireceği Sivas yöresinden alınan bir türküyle veda ediyoruz. Gitme turnam, gitme dağlar, salında Hakk'ın kelamını kesme dilinde. Hoşçakalın.

Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar sevgili türkü sever dostlarımız. Canlı olarak sunduğumuz Türkü Evi programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam sizlere birbirinden güzel türküler hazırladık yine. Ben İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı Elvan Sevim ve bugün bana bir saatlik bu canlı yayında eşlik edecek ses sanatçısı arkadaşlarımı, daha doğrusu teknik ekipteki arkadaşlarımı da hemen tanıtmak istiyorum ve diğer türkülerimize geçmek istiyorum. Yapımcımız Kerem Bulut, ton masterimiz Barış Baykal, teknik yönetmenimiz Ayberk Çanakçı, grup şefi Kaval'da Osman Aktaş, bağlamada Mustafa İpekçioğlu, Meyde Emre Sınanmış, kemanede Burhan Elmas, garmonda Nejat Özgür, bas gitarda Emrah Günaydın, gitarda Ercan Coşkun, ritim sazda Cemal Kaplan ve Can Akın bana bu akşam yardımcı olacaklar. Sevgili türküsever dostlarımız, bu hafta Türk halk müziğimize büyük emekler vermiş, türküler derlemiş, notaya almış, araştırmalar yapmış, TRT çatısı altında saz sanatçılığının yanı sıra müdürlükler yapmış, Yurttan Sesler şefi olarak görev almış, çeşitli programları yönetmiş, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda öğrenciler yetiştirmiş, Haliç Üniversitesi'nde öğrenciler yetiştirmiş. Hepimizin hocası, yürüyen konservatuvar dediğimiz ve satırlara sığdıramayacağım büyük üstadımız Yücel Paşmakçı hocamızı kaybettik. Ve bizler burada bulunan ve emekli olmuş dahi bir sürü arkadaşımız, hocamızın emekleriyle bizler bir yere geldik. Bu disiplinimizi, bu saygımızı ve bu kültüre emek vermeyi hocalarımızdan öğrendik. Tabii ki sevgili hocamız bize büyük bir önderdi. Ondan disiplini öğrendik. Türk halk müziğine saygı duymayı öğrendik en başında. Çok okunaklı ve çok güzel notalar yazardı sevgili hocamız. Ve bizler de onu şu anda o türkülerin hepsini sizlere sunmaktan dolayı büyük gurur duyuyoruz. İlk eserimiz Hacı Taşan'dan, Keskin'den almış olduğu, hocamızın hem derlediği hem de notaya aldığı güzel bir halay havası aslında. Halay havası ama ağır halay bu. Bir ağıt aslında ve o yörede bu ağıtlar ağır halaylarla takdim ediliyor ve ben o yöreye bizzat gitmiş ve bunları orada hem okumuş hem de dinlemiş insanlardan, yani şanslı insanlardan bir tanesiyim. Şimdi isterseniz hemen vakit kaybetmeden hocamızdan yine, yani bu akşam komple sevgili dinleyicilerimiz hocamızın eserlerini hem derlediği hem de notaya aldığı eserleri sizlere sunmaya çalışacağız. İkinci türkü yine çok güzel. Kütahya'dan, Hisarlı Ahmet'ten hem derlediği hem de notaya aldığı eserlerden bir tanesi. Ben kendimi gülün dibinde buldum diyeceğiz.

yazmışlar, derlemişler ve notaya almışlar. Biz isterseniz sevgili hocamdan tabii ki bahsedeceğiz. Onun öğrencisi olmak çok büyük bir gurur sevgili dinleyicilerimiz. Biz büyük üstadlarla çalışma şerefine nail olduk ama sevgili dinleyicilerimiz biz de saygıda asla kusur etmedik. Ve bir disiplin içinde karşılıklı olarak çalıştık hocalarımızla. Ve o devri ne vermek isterlerse almak üzerine çalışarak o sohbetlerimizi bile bir ders olarak, bir ders niteliğinde gördük. O yüzden okuduğum her eserde hocam beni dinliyormuş gibi geliyor bana. Ve o aynı disiplinle şu anda okuyorum. Tabii ki duygusallığım da had safhada. O yüzden şimdi hemen bir esere geçelim istiyorum. Yine Kütahya'dan, Ahmet İnegöllü'den, yani Hisarlı Ahmet'ten alınan muhteşem eserlerden bir tanesini yine hocamız hem derlemiş hem de notaya almış. Çok güzel bir eser. Feracem'in Ucu Sırma diyeceğiz.

Çok teşekkür ederim. Sevgili dinleyicilerimiz, tabii ki sizin burayı görmenizi çok isterdim. Şu anda bütün saz sanatçısı arkadaşlarım o kadar içten, o kadar gönüllerini ortaya koyarak icrada bulunuyorlar ki ben burada tamamen duygusalla bağladım, amiyane tabirle. Tabii ki dünyanın en güzel şeyi türkü söylemek bence ve bunu bize bahşettiği için ve hocalarımız da bu yolları bize açtığı için hep devamlı böyle şükreden insanlardan bir tanesiyim. Türkü söylemek dünyanın en güzel şeyi. Tabii ki enstrüman çalmak da arkadaşlarıma gördüğüm kadarıyla çok büyük zevk veriyor. Onların da dünyası, hepimizin dünyası müzik aslında sevgili dinleyicilerimiz. O yüzden biz kıymet veriyoruz. Türkülere emek veren herkese ayrı kıymet vermeyi biz öğrendik. Ben sanatta kendimden bir yıl önce bu işe başlamış insana dahi çok büyük emek, çok büyük bir saygı duyuyorum. Çünkü o bir yıl insana neler veriyor. Ben şimdi aynı seste bir türkü daha okumak istiyorum. Sivas Kangal'dan, Müslüm Sümbül'den alınan, hocamızın hem derlediği hem de notaya aldığı çok güzel eserlerden bir tanesi. Gel gönül gidelim aşk ellerine diyeceğiz.

Evet sevgili dostlarımız, güzel bir eseri daha okumuş olduk. Ben şimdi dinleyicilerimizden tahmin ediyorum. İşte o türkü yok mu, bu türkü yok mu diye düşünebilirsiniz. Çünkü hocanın yüzlerce, en az burada yani 100 tane program yapabiliriz rahatlıkla. Her derlediğini, her notaya aldığını yazabilmemiz için. O yüzden bir saatlik program içine sığdırabildiğimiz eserleri okuyacağız sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi yine Kütahya'dan çok güzel bir eser. Elif dedim, be dedim. Yine hocamız derlemiş ve notaya almış. Bizler de severek okuyacağız sizlere.

Evet, çok teşekkür ederim. Sağ olasınız. Sevgili dinleyicilerimiz, bu akşam duayen hocamız, sevgili hocamız Yücel Paşmakçı'ya ait türkülerle sizlerle birlikteyiz ve canlı olarak bu türküleri sizlere okuyoruz ve severek okuyoruz, biliyorsunuz. Şimdi aklıma bunları okurken bir şey geldi. Biz hocamız çok disiplinli bir insandı. Çok resmi giyinen ve her çok beyefendi ve her ağzından çıkan her kelimeyi düşünerek konuşurdu, sakin sakin. Ve her dediğini biz dinlerdik. Çünkü mutlaka normal sohbetlerde de, masa başı sohbetlerimizde de mutlaka bilgiler verirdi, anılarını anlatırdı ama hepsinde bir ders vardı sevgili dinleyicilerimiz. Ve bir gün konuşuyorduk, bana dedi ki Elvancığım dedi, sohbetlerin sonunda eğer bir proje üretmiyorsak, bir şeye hadi başlayalım, hadi bu yolda gidelim demiyorsak o muhabbet boş muhabbettir dedi. Hakikaten de çok doğru. Ben hocayla her sohbetten sonra bir baktım cebimde çalışmam için vermiş olduğu notalar var veya işte numaralar var. Bunları çalış, mutlaka oku, sen disiplinli bir kızsın, bunları okuman gerekiyor dedi. Ve ben hocalarımın vermiş olduğu bana destekle bayağı bir repertuar yaptım. Allah razı olsun. Şimdi düşünüyorum, o repertuar beni hayat boyu götürebilir aslında. Ve o hepsini çalışmış olmaktan dolayı ve buna hocalarımın vesile olmasından dolayı büyük gurur duyuyorum. Şimdi yine hocamızın derlemiş olduğu ve notaya almış olduğu çok güzel eserlerden bir tanesini okuyacağım ki mutlaka ve mutlaka dinleyenler bu türküyü düşünüyorlardır ne zaman okuyacak diye. Kütahya'nın pınarları akışır, devriyeler kol kol olmuş bakışır diyeceğiz.

Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Şimdi sevgili dinleyicilerimiz, müzisyenler öldüğü zaman mezarının başında veya işte onları uğurlarken biliyorsunuz hep bizler türkü söyleyerek uğurluyoruz. Lütfen bence tepki göstermeyin ve kızmayın. Çünkü bunları derleyen, bunları yazan insanlar bu dünyada bıraktıkları şeylerle uğurlanmak isterler tabii ki. Bu güzel sözlerle, bu güzel ezgilerle uğurlanmak isterler. Her şeyin yeri tabii ki farklı ama ben şimdi bir müzisyen olarak kalbimden o kadar bu türküleri okurken o sözleri de yaşayarak okuyorum ki.

Şimdi düşünün ki bunları insanlar hem yakıyorlar. Yani yakıyorlar derken bu türküleri oluşturuyorlar. Ve bunları derliyorlar, notaya alıyorlar. Bizler de yapıyoruz şu anda tabii ki. Ama bunları yazarken insan başka bir boyuta geçiyor. Ve siz onu çocuğunuz gibi kabulleniyorsunuz. Ve buradaki sözler de bu dünyada bırakıp gittiğiniz şeyleri yanınıza alıp gitmenizi, manevi olarak alıp gitmenizi sağlıyor bence. O yüzden sanatçıların böyle uğurlanması bence çok güzel bir şey. Ve ben de hocamı buradan bu türkülerle yad etmenin gururunu yaşıyorum bütün arkadaşlarımızla birlikte. Ve bize bugün çok güzel, çok anlamlı bir gün oldu. Çok teşekkür ediyorum tabii ki TRT'ye de böyle bir imkanı bize sundu. Şimdi yine hocamızın derlediği ve notaya aldığı Hisarlı Ahmet'ten çok çok güzel bir eser. Havada turna sesi gelir, kanedi kırma diyeceğiz.

Çok teşekkür ederim. Tabii türkü bana biraz dik çalındı. Tabii ki sevgili dinleyicilerimiz, böyle zamanlarda şan eğitimi almış olmak insanı biraz da olsa kurtarıyor zannediyorum. Şimdi hemen Erzurum'a gidiyoruz ve hocamızın Adnan Aydemir'den aldığı, Suat Işıklı'nın da emeği olan çok güzel bir eser. Hocamız notaya almış. Ey ağalar, hangi derde yanayım? Yitirdim aslımı, gören olmadı diyeceğiz.

Çok teşekkür ederim. Sağ olasınız. Şimdi sevgili dinleyicilerimiz, tabii ki hocamızı anlatmakla bitiremedik. Bitirmeye de zaten yetmiyor. Çünkü onun hayatı tezlere konu olmuş. Hem de hocamız birçok tez aşamasındaki arkadaşlarımıza, kardeşlerimize çok yardımcı olmuş eğitmenlerimizden bir tanesi. Ve onun resmiyetinin, resmi duruşunun içinde, yani altında daha doğrusu, o kadar güzel yüreği olan, o kadar sevgi dolu bir insan vardı ki, o sadece kendine yakın bulduklarına açılabilen insanlardan bir tanesiydi ve sevgili eşine kavuştu. O da dünyalar tatlısı Nuray yengemiz. O da eşine o kadar yardımcı olan ve disiplinli bir insanın arkasında durmak çok zor bir şey bir eş için. Nuray yengemiz, Allah'tan rahmet diliyoruz. O kadar güzel bunu başardı ki ve bizlere de ablalık yaptı. Ve biz de onlar sayesinde, eğer hocamıza bir şey demek istiyorsak, Nuray yengemizden izin alır söylerdik. O da hocamıza iletirdi. Ve biz güzel bir dönemden geçtik, her zaman söylüyorum. Ve inşallah hakkını helal etmiştir hepimize. Ve sevgili dinleyicilerimiz, zaman kaybetmeden yine güzel bir eserle devam edelim istiyorum. Orta Anadolu'dan Ürgüplü Refik Başaran'dan hem derlediği hem de notaya aldığı çok güzel bir eser. Bunu da okumayı hocamız seviyordu. Ne zaman yan yana geldi.

arkasından yaylayamadım, divane gönlümü eyleyemedim çalardı. Şimdi o hemen arşivimizde zaten varken ön aldık ve sevgili hocam Tokat yaylasını yaylayamadım.

için çok özel bir akşamdı ve biz sizlere yakın zamanda kaybettiğimiz Yücel Paşmakçı hocamızın yüzlerce eserlerinden bir tanesi, yani bir saate sığdırabildiklerimizi okuduk. Ve bu akşam bizleri dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve inşallah bu duygusallığımız size de geçmiştir. Ve tekrar buluşmak üzere diyorum. Sevgili arkadaşlarımı sizlere hemen takdim edip programımızı bitirmek üzere ayrılıyorum. İyi akşamlar diliyorum. Ben Elvan Sevim, ton masterimiz Barış Baykal, teknik yönetmenimiz Ayberk Çanakçı, grup şefimiz Kavalda Osman Aktaş, bağlamada Mustafa İpekçioğlu, meyde Emre Sinanmış, kemanede Burhan Elmas, garmonda Nejat Özgür, bas gitarda Emrah Günaydın, gitarda Ercan Coşkun, ritim sazda Cemal Kaplan ve Can Akındı ve bu güzel programı benim için hazırlayan, bana yardımcı olan sevgili yapımcımız Kerem Bulut'a çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.

TRT Türk'ü radyo kanalından bir TRT Ankara Radyosu yapımı olan Arifane programından merhabalar değerli dinleyenler. Programı hazırlayan ve sunan bendeniz Türker Eroğlu, teknik yönetmenimiz Necmiye Şahin ve yapımcımız Gül Yeşim Gökçe ile birlikte hepinize sağlık ve esenlik dileyerek programa başlıyoruz. Program konumuz Türk kültüründe çay, dere, ırmak, nehir ve pınar gibi suyla ilgili konular ve bunların türkü sözlerine yansımaları. Konuya girmeden önce Muzaffer Sarı Söze'nin Elazığlı sanatçılar Şükrü Canaydın ve Sıtkı Demirci'den derlediği Çayda Çıra Yanıyor sözleriyle başlayan türküyü koromuzdan dinleyeceğiz.

0: TRT Türkü.
1: Değerli dinleyenler, şaman geleneklerinde su ritüellerin ayrılmaz bir parçasıdır. Şamanlar ruhlar dünyasıyla iletişim kurabilmek için su başlarında tören düzenlerler. Su iyelerini memnun etmek veya kızgın iyeyi yatıştırmak için çeşitli kurbanlar sunarlardı. Hakaslar su iyesine ilkbaharda toplu olarak kurban sunusu olan Suktaygı düzenlerlerdi. Bu ritüeli insanların nehirle olan karşılıklı ilişkilerinin durumuna bağlı olarak icra ederlerdi. Türk halk kültüründe suyun insan hayat döngüsünün kilit geçiş noktalarında da belirleyici bir işlev üstlendiği görülüyor. Doğum sürecinde suyla ilgili inanç ve uygulamaların son derece zengin olduğu görülür. Çocuğu olmayan kadınların ırmaklara içecek çalarak o ırmağın iyesini memnun etmeye çalışmaları, hamile kadının akarsu üstünden geçirilmesinin kolay doğum sağlayacağı inancı, Nisan yağmurunun suyunu içen kadının çocuk sahibi olacağı inancı, bebek doğar doğmaz tuzlu suyla yıkanır ve bu gelenek 40 gün sürdürülür. Bu da yine suyun kutsiyetini ortaya koyuyor. Efendim, 40 suyunun yani kırklama suyunun annenin ve çocuğun yatak ve yastıklarına serpilmesi gibi inanç ve inanışların doğum adetlerinde bulunduğunu görüyoruz. Şimdi bir türkü arası verelim ve Ahmet Sezgin'in Manisalı kaynak kişi Cengiz Akmeriş'ten derlediği "Çay içinde ot bitmiş" sözleriyle başlayan türküyü Nazmiye Özgül'den dinleyelim.

Değerli dinleyenler, geçiş dönemlerinden evlenme ritüellerinde su, gelinin kötülüklerden arındırılması ve yeni evine bolluk getirmesi için kullanılmaktadır. Safranbolu, Bingöl ve Tunceli yörelerinde gelin mutlaka bir ırmak veya dere üzerine kurulu köprüden yahut akarsuyun üzerinden geçirilir. Sibirya Türklerinde koca evine gelen geline, kocasının evine ait akarsu ve kaynaklar gösterilir. Gelin onlara

yaşanır. Yedi dereden su toplanıp muska atılarak kız bu suyla yıkanırsa bahtının açılacağı inancı vardır. Şimdi bir türkü arası verelim ve Muzaffer Sarı Sözen'in Hisarlı Ahmet'ten derlediği "Portakalım Çaya Düştü" sözleriyle başlayan türküyü Özay Gönlüm'den dinleyelim.

Değerli dinleyenler, Türklerde su kültünden söz ediyoruz. Su kültü ve su kültürü Türklerde önemli. Geçiş dönemlerinden ölüm ritüellerinde su, arındırma ve geçişi, yani ölüm tarafına geçişi kolaylaştırma işleviyle öne çıkmaktadır. Korkut Ata'nın Sir Derya üzerinde seccade üstünde ölümü beklediği ve ölülerin suda gömülmesiyle günahlardan arınacağı inancı Oğuz inançlarına girmiştir. Ölünün yıkama suyunun kutsal sayılması, bu suyla yüz yıkayan kişinin baş ağrısına tutulmayacağı inancı, cenaze geçerken arkasından su dökülmesi veya dökülmemesi gibi bölgeden bölgeye farklılaşan gelenekler, suyun ilahi bir güce sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Bu inanç beraberinde bir dizi tabu ve yasak getirmiştir. Suyu kirletmek, suya tükürmek, suya pislik atmak yasaktır. Aksi halde su iyesinin, yani su ruhunun, su meleğinin cezalandırılması kaçınılmazdır. Çağataylarda gündüz akan suya girmek yasaktır. Bulaşık suyunun eşiğe veya yola dökülmemesi, insanın geçeceği yere serpilmemesi

gerekir. Kaynar suyun yere dökülmeden önce besmele çekilip destur denmesi gerekir. Aksi halde cinler zarar verebilir inancı vardır. Suyun döküldüğü yer ve zaman bile inanç çerçevesinde bir anlam taşır. Güney-kuzey akan sular uğurlu sayılır. Şimdi Yüksel Ayhan'ın Uşaklı kaynak kişi İblak Mehmet'ten derlediği "Çay başında çırpınıyor baykuşlar" sözleriyle başlayan türküyü Hale Gür'den dinleyeceğiz.

0: TRT Türkü.
1: Değerli dinleyenler, su kültünün yani suyun kutsallığı inancının önemli bir boyutunu belirli pınar ve kaynakların, su kaynaklarının şifa bağlamında ziyaret edilmesi oluşturmaktadır. Erzincan'da yapılan alan çalışmalarında kutsal su kaynaklarının belirli amaçlar doğrultusunda ziyaret edilip saptandığı, bu inanışlarda önceliğin insan ve hayvan hastalıklarına yönelik şifa beklentisi olduğu gözlenmiştir diyor, araştırmalarda böyle belirtiliyor. Çukurova Halk Hekimliği'nde ise suyla ilgili pek çok uygulama tespit edilmiştir. Sarılık hastası kıbleye bakan bir pınarda yıkanır veya o pınardan su alıp yıkanırsa iyileşeceğine inanılır. Kars'ta 7 ayrı çeşmeden su toplayıp sabah ezanından sonra bununla banyo yapan genç kızın kısmetinin açılacağına inanılır. Ağrı ve Kars'ta ilkbaharda yıkanmak için akarsuya ilk defa girilirken ağırlığım kirliliğim bu suya diye 3 defa söylenirse o yılın sağlık ve huzur içinde geçeceğine inanılır. Sıcak kaplıca, ılıca ve çermik gibi mineral

Güzel suların şifalı olduğuna dair inanış kökenini su kültüne dayandırmaktadır. Yolculuğa çıkan kişinin ardından bir tasla su dökülmesi, su gibi akıp gitsin, çabuk dönsün dileğini taşımaktadır. Şimdi bir türkü arası daha verelim ve Muzaffer Sarı Söze'nin Elazığlı sanatçı Vasfi Akyol'dan derlediği "Bir taş attım çaya düştü" sözleriyle başlayan türküyü Nihat Erdağ'dan dinleyelim.

Değerli dinleyenler, TRT Türkü Radyo kanalından bir TRT Ankara Radyosu yapımı olan Arifane programından seslendim sizlere. Programın sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan bendeniz Türker Eroğlu, teknik yönetmenimiz Necmiye Şahin ve yapımcımız Gül Yeşim Gökçe ile birlikte hepinize sağlık ve esenlik dileklerimizi iletiyoruz. Programın son türküsünü Murat Kara, Bursa Orhan Elili, Ayşe Özgüler'den derlemiş. Evimizin önü çaydır sözleriyle başlayan türküyü Neşe Dilekçioğlu seslendirecek. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle, her ne kadar sürçülisan ettiysek affola, Allah'a ısmarladık efendim.

TRT Türkü'den merhabalar sevgili dostlar. Sesimizin ulaştığı her yere selam olsun ozanların dilinden. Yapımcımız Emine Yılmaz, teknik yönetmenimiz Mahmut Dağıstan ve sunucunuz ben Aşık Maksut Feryadi. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Kimler bizi nerede dinliyorsa sevgi, saygı, selamlarımızı gönderiyor ve de sıcacık türkülerimizi armağan ediyoruz sevgili dostlar. Bu akşam güzel bir türküyle başlamış olduk ve bu akşamki konuğum genç aşıklarımızdan Aşık Gökmen Dursunoğlu. Aşık Gökmen Dursunoğlu aslen Karslı olup ama şimdi İstanbul'da ikamet eden aşıklarımızdan bir tanesidir. Aşıklık geleneğini en güzel şekilde icra edip, yaşayıp ve yaşatan ozanlarımızdan bir tanesidir. Programımızın bu bölümünde Aşık Gökmen Dursunoğlu'ndan sizlere iki güzel türkü armağan ediyorum sevgili dostlar.

Kasım yarın güldü, okuyan şeyda bülbüldü, teze açan kızıl güldü, düzülüftü budak üstte.

0: Şenlikdə mayıldı o bədir yüzə, dərdim əlli ikən gətirdin yüzə, sinəm beyaz mərmər ləblərin məzə, boynun içi qızıl güllü baxta var.
1: Aşık Gökmen Dursunoğlu'na bu iki güzel eserinden, türküsünden dolayı teşekkür ediyoruz. Sevgili dostlar, programımızın bu bölümünde bir türkü de ben armağan ediyorum. Tüm sevenlere, yurt içinde ve yurt dışında kimler bizi nerede dinliyorsa tüm dostlarımıza armağan olsun.

Evet sevgili dostlar, yine Aşık Gökmen Dursunoğlu'yla devam ediyoruz. Bu bölümde yine Aşık Gökmen Dursunoğlu'ndan güzel bir türkü armağan ediyorum tüm dostlarımıza.

Şan şan oldu sızlar sinemde dağlar. Ne tabipler sarar ne cerrah bağlar. Eflatun el çeker, Loğman kan ağlar. Merhem sever böyle yara diyen yok.

0: Şenliyem dünyada gülmedim hiç mən. Usandım canımdan olmuşam pişman. Ne yaren, ne yoldaş, ne dost, ne düşman. Hayf oldu baktı kara yiyen yok.
1: Evet sevgili dostlar, programımızın artık son bölümündeyiz. Bu akşamki konuğumuz, genç aşığımız Gökmen Dursunoğlu'na teşekkür ediyor ve bu yolda başarılarının devamını diliyoruz. Sevgili dostlar, benim okuyacağım bir türküyle bu akşamki programımıza da veda ediyoruz. Önümüzdeki hafta yeniden güzel bir programda buluşmak dileğiyle. O güne dek hoşça kalın, dostça kalın. Yapımcımız Emine Yılmaz, teknik yönetmenimiz Mahmut Dağıstan ve sunucunuz ben Aşık Maksut Feryadi. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.

Bazen omuz omuza bir halay, bazen diz dize bir sohbet tadındadır türkülerimiz. Hüznü paylaştığımız gibi neşeyi ve coşkuyu da paylaşmak, birliği, beraberliği pekiştirmek için buradayız. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Gece ezgilerine hoş geldiniz. Programımıza Racal Kıraat Erzurum türküsüyle başlıyoruz. Fuat Durular sizlerle. Can bula cananını bayram olam.

Gürses'in Şahruh'tan derledi Azerbaycan türküsünü İmran Koç söylüyor. Aziz dostum menen küsüp incidi, ayrılık ya kimi çekti eridi.

Muzaffer Sarı Sözer'in Aşık Yanık Mehmet'ten derlediği Kahramanmaraş türküsüyle Gürkan Özpeker sizlerle. Güzel ne güzel olmuşsun, görülmeyi, görülmeyi.

Tuncel Paşmakçı'nın Muhlis Akarsu'dan derlediği Sivas türküsüyle Süleyman Yıldız sizlerle. Bu yarayı dosttan dosta aldım ezeli. Eser şu bağrıma yel dertli dertli.

Gece Ezgileri'nin sonuna geldik. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar sevgili türkütü sever dostlarımız. Canlı olarak sunduğumuz Türkü Evi programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam sizlere birbirinden güzel türküler hazırladık yine. Ben İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçısı Elvan Sevim ve bugün bana bir saatlik bu canlı yayında eşlik edecek saz sanatçısı arkadaşlarımı, daha doğrusu teknik ekipteki arkadaşlarımı da hemen tanıtmak istiyorum ve diğer türkülerimize geçmek istiyorum. Yapımcımız Kerem Bulut, tonmasterimiz Barış Baykal, teknik yönetmenimiz Ayberk Çanakçı, grup şefi Kaval'da Osman Aktaş, bağlamada Mustafa İpekçioğlu, Meyde Emre Sınanmış, kemanede Burhan Elmas, garmonda Nejat Özgür, bas gitarda Emrah Günaydın, gitarda Ercan Coşkun, ritim sazda Cemal Kaplan ve Can Akın bana bu akşam yardımcı olacaklar. Sevgili türküsever dostlarımız, bu hafta Türk halk müziğimize büyük emekler vermiş, türküler derlemiş, notaya almış, araştırmalar yapmış, TRT çatısı altında saz sanatçılığının yanı sıra müdürlükler yapmış, yurttan sesler şefi olarak görev almış.

hepimizin hocası, yürüyen konservatuvar dediğimiz ve satırlara sığdıramayacağım büyük üstadımız Yücel Paşmakçı hocamızı kaybettik. Ve bizler burada bulunan ve emekli olmuş dahi bir sürü arkadaşımız hocamızın emekleriyle bizler bir yere geldik. Bu disiplinimizi, bu saygımızı ve bu kültüre emek vermeyi hocalarımızdan öğrendik. Tabii ki sevgili hocamız bize büyük bir önderdi. Ondan disiplini öğrendik. Türk halk müziğine saygı duymayı öğrendik en başında. Çok okunaklı ve çok güzel notalar yazardı sevgili hocamız. Ve bizler de onu şu anda o türkülerin hepsini sizlere sunmaktan dolayı büyük gurur duyuyoruz. İlk eserimiz Hacı Taşan'dan, Keskin'den almış olduğu hocamızın hem derlediği hem de notaya aldığı güzel bir halay havası aslında. Halay havası ama ağır halay bu. Bir ağıt aslında ve o yörede bu ağıtlar ağır halaylarla takdim ediliyor ve ben o yöreye bizzat gitmiş ve bunları orada hem okumuş hem de dinlemiş insanlardan, yani şanslı insanlardan bir tanesiyim. Şimdi isterseniz hemen vakit kaybetmeden hocamızdan yine, yani bu akşam komple sevgili dinleyicilerimiz hocamızın eserlerine hem derlediği hem de notaya aldığı eserleri sizlere sunmaya çalışacağız. İkinci türkü yine çok güzel. Kütahya'dan, Hisarlı Ahmet'ten hem derlediği hem de notaya aldığı eserlerden bir tanesi. Ben kendimi gülün dibinde buldum diyeceğiz.

Teşekkür ederim, sağ olasınız. Bu arada tabii ki Hisarlı Ahmet de çok muhteşem eserler bırakmış Kütahya'dan. Sevgili oğlu Mustafa Hisarlı'yı da çok yakın bir zamanda kaybettik. Üçüne de buradan bu muhteşem eser için çok teşekkür ediyoruz. Bambaşka halk müziğini alıp götüren tam senfonik eserler yazmışlar, derlemişler ve notaya almışlar. Biz isterseniz sevgili hocamdan tabii ki bahsedeceğiz. Onun öğrencisi olmak çok büyük bir gurur sevgili dinleyicilerimiz. Biz büyük üstadlarla çalışma şerefine nail olduk ama sevgili dinleyicilerimiz biz de saygıda asla kusur etmedik. Ve bir disiplin içinde karşılıklı olarak çalıştık hocalarımızla ve o devri ne vermek isterlerse almak üzerine çalışarak o sohbetlerimizi bile bir ders olarak, bir ders niteliğinde gördük. O yüzden okuduğum her eserde hocam beni dinliyormuş gibi geliyor bana ve o aynı disiplinle şu anda okuyorum. Tabii ki duygusallığım da had safhada. O yüzden şimdi hemen bir esere geçelim istiyorum. Yine Kütahya'dan Ahmet İnegöllü'den yani Hisarlı Ahmet'ten alınan muhteşem eserlerden bir tanesini yine hocamız hem derlemiş hem de notaya almış. Çok güzel bir eser. Feracem'in Ucu Sırma diyeceğiz.

Çok teşekkür ederim. Sevgili dinleyicilerimiz, tabii ki sizin burayı görmenizi çok isterdim. Şu anda bütün saz sanatçısı arkadaşlarım o kadar içten, o kadar gönüllerini ortaya koyarak icrada bulunuyorlar ki ben burada tamamen duygusalla bağladım, amiyane tabirle. Tabii ki dünyanın en güzel şeyi türkü söylemek bence ve bunu bize bahşettiği için ve hocalarımız da bu yolları bize açtığı için hep devamlı böyle şükreden insanlardan bir tanesiyim. Türkü söylemek dünyanın en güzel şeyi. Tabii ki enstrüman çalmak da arkadaşlarıma gördüğüm kadarıyla çok büyük zevk veriyor. Onların da dünyası, hepimizin dünyası müzik aslında sevgili dinleyicilerimiz. O yüzden biz kıymet veriyoruz. Türkülere emek veren herkese ayrı kıymet vermeyi biz öğrendik. Ben sanatta kendimden bir yıl önce bu işe başlamış insana dahi çok büyük emek, çok büyük bir saygı duyuyorum. Çünkü o bir yıl insana neler veriyor. Ben şimdi aynı seste bir türkü daha okumak istiyorum. Sivas Kangal'dan, Müslüm Sümbül'den alınan, hocamızın hem derlediği hem de notaya aldığı çok güzel eserlerden bir tanesi. Gel gönül gidelim aşk ellerine diyeceğiz.

Evet sevgili dostlarımız, güzel bir eseri daha okumuş olduk. Ben şimdi dinleyicilerimizden tahmin ediyorum. İşte o türkü yok mu, bu türkü yok mu diye düşünebilirsiniz. Çünkü hocanın yüzlerce, en az burada yani 100 tane program yapabiliriz rahatlıkla. Her derlediğini, her notaya aldığını yazabilmemiz için. O yüzden bir saatlik program içine sığdırabildiğimiz eserleri okuyacağız sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi yine Kütahya'dan çok güzel bir eser. Elif dedim, be dedim. Yine hocamız derlemiş ve notaya almış. Bizler de severek okuyacağız sizlere.

Evet, çok teşekkür ederim. Sağ olasınız. Sevgili dinleyicilerimiz, bu akşam duayen hocamız, sevgili hocamız Yücel Paşmakçı'ya ait türkülerle sizlerle birlikteyiz ve canlı olarak bu türküleri sizlere okuyoruz ve severek okuyoruz, biliyorsunuz. Şimdi aklıma bunları okurken bir şey geldi. Biz hocamız çok disiplinli bir insandı. Çok resmi giyinen ve her çok beyefendi ve her ağzından çıkan her kelimeyi düşünerek konuşurdu, sakin sakin. Ve her dediğini biz dinlerdik. Çünkü mutlaka normal sohbetlerde de, masa başı sohbetlerimizde de mutlaka bilgiler verirdi, anılarını anlatırdı ama hepsinde bir ders vardı sevgili dinleyicilerimiz. Ve bir gün konuşuyorduk, bana dedi ki Elvancığım dedi, sohbetlerin sonunda eğer bir proje üretmiyorsak, bir şeye hadi başlayalım, hadi bu yolda gidelim demiyorsak o

muhabbet boş muhabbettir dedi. Hakikaten de çok doğru. Ben hocayla her sohbetten sonra bir baktım cebimde çalışmam için vermiş olduğu notalar var veya işte numaralar var. Bunları çalış mutlaka oku, sen disiplinli bir kızsın. Bunları okuman gerekiyor dedi ve ben hocalarımın vermiş olduğu bana destekle bayağı bir repertuar yaptım. Allah razı olsun. Şimdi düşünüyorum, o repertuar beni hayat boyu götürebilir aslında. Ve o hepsini çalışmış olmaktan dolayı ve buna hocalarımın vesile olmasından dolayı büyük gurur duyuyorum. Şimdi yine hocamızın derlemiş olduğu ve notaya almış olduğu çok güzel eserlerden bir tanesini okuyacağım ki mutlaka ve mutlaka dinleyenler bu türküyü düşünüyorlardır ne zaman okuyacak diye. Kütahya'nın pınarları akışır, devriyeler kol kol olmuş bakışır diyeceğiz.

Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Şimdi sevgili dinleyicilerimiz, müzisyenler öldüğü zaman mezarının başında veya işte onları uğurlarken biliyorsunuz hep bizler türkü söyleyerek uğurluyoruz. Lütfen bence tepki göstermeyin ve kızmayın. Çünkü bunları derleyen, bunları yazan insanlar bu dünyada bıraktıkları şeylerle uğurlanmak isterler tabii ki. Bu güzel sözlerle, bu güzel ezgilerle uğurlanmak isterler. Her şeyin yeri tabii ki farklı ama ben şimdi bir müzisyen olarak kalbimden o kadar bu türküleri okurken o sözleri de yaşayarak okuyorum ki. Şimdi düşünün ki bunları insanlar hem yakıyorlar. Yani yakıyorlar derken bu türküleri oluşturuyorlar. Ve bunları derliyorlar, notaya alıyorlar. Bizler de yapıyoruz şu anda tabii ki. Ama bunları yazarken insan başka bir boyuta geçiyor. Ve siz onu çocuğunuz gibi kabulleniyorsunuz. Ve buradaki sözler de bu dünyada bırakıp gittiğiniz şeyleri yanınıza alıp gitmenizi, manevi olarak alıp gitmenizi sağlıyor bence. O yüzden sanatçıların böyle uğurlanması bence çok güzel bir şey. Ve ben de hocamı buradan bu türkülerle yad etmenin gururunu yaşıyorum bütün arkadaşlarımızla birlikte. Ve bize bugün çok güzel, çok anlamlı bir gün oldu. Çok teşekkür ediyorum tabii ki TRT'ye de böyle bir imkanı bize sundu. Şimdi yine hocamızın derlediği ve notaya aldığı Hisarlı Ahmet'ten çok çok güzel bir eser. Havada turna sesi gelir, kanedi kırma diyeceğiz.

Çok teşekkür ederim. Tabii türkü bana biraz dik çalındı. Tabii ki sevgili dinleyicilerimiz, böyle zamanlarda şan eğitimi almış olmak insanı biraz da olsa kurtarıyor zannediyorum. Şimdi hemen Erzurum'a gidiyoruz ve hocamızın Adnan Aydemir'den aldığı Suat Işıklı'nın da emeği olan çok güzel bir eser. Hocamız notaya almış. Ey ağalar, hangi derde yanayım? Yitirdim aslımı, gören olmadı diyeceğiz.

çok teşekkür ederim. Sağ olasınız. Şimdi sevgili dinleyicilerimiz, tabii ki hocamızı anlatmakla bitiremedik. Bitirmeye de zaten yetmiyor. Çünkü onun hayatı tezlere konu olmuş. Hem de hocamız birçok tez aşamasındaki arkadaşlarımıza, kardeşlerimize çok yardımcı olmuş eğitmenlerimizden bir tanesi. Ve onun resmiyetinin, resmi duruşunun içinde, yani altında daha doğrusu, o kadar güzel yüreği olan, o kadar sevgi dolu bir insan vardı ki, o sadece kendine yakın bulduklarına açılabilen insanlardan bir tanesiydi ve sevgili eşine kavuştu. O da dünyalar tatlısı Nuray yengemiz. O da eşine o kadar yardımcı olan ve disiplinli bir insanın arkasında durmak çok zor bir şey bir eş için. Nuray yengemiz, Allah'tan rahmet diliyoruz. O kadar güzel bunu başardı ki ve bizlere de ablalık yaptı. Ve biz de onlar sayesinde, eğer hocamıza bir şey demek istiyorsak Nuray yengemizden izin alır söylerdik. O da hocamıza iletirdi. Ve biz güzel bir dönemden geçtik, her zaman söylüyorum. Ve inşallah hakkını helal etmiştir hepimize. Ve sevgili dinleyicilerimiz, zaman kaybetmeden yine güzel bir eserle devam edelim istiyorum. Orta Anadolu'dan Ürgüplü Refik Başaran'dan hem derlediği hem de notaya aldığı çok güzel bir eser. Bunu da okumayı hocamız seviyordu. Ne zaman yan yana gelsek ve hadi bir şey çalalım, okuyalım dediğimiz zaman, hocamız hemen bağlamasıyla Tokat Yaylası'ndan Yaylayamadım, Divane Gönlümü Eyleyemedim çalardı. Şimdi o hemen arşivimizde zaten varken öne aldık ve sevgili hocam, Tokat Yaylası'nı Yaylayamadım.

Bu akşam bizim için çok özel bir akşamdı ve biz sizlere yakın zamanda kaybettiğimiz Yücel Paşmakçı hocamızın yüzlerce eserlerinden bir tanesi, yani bir saate sığdırabildiklerimizi okuduk. Ve bu akşam bizleri dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve inşallah bu duygusallığımız size de geçmiştir. Ve tekrar buluşmak üzere diyorum. Sevgili arkadaşlarımı sizlere hemen takdim edip programımızı bitirmek üzere ayrılıyorum. İyi akşamlar diliyorum. Ben Elvan Sevim, Ton Master'imiz Barış Baykal, Teknik Yönetmenimiz Ayberk Çanakçı, Grup Şefimiz Kavalda Osman Aktaş, Bağlamada Mustafa İpekçioğlu, Meyde Emre Sinanmış, Kemane'de Burhan Elmas, Garmon'da Nejat Özgür, Bas Gitar'da Emrah Günaydın, Gitar'da Ercan Coşkun, Ritim Saz'da Cemal Kaplan ve Can Akındı ve bu güzel programı benim için hazırlayan, bana yardımcı olan sevgili yapımcımız Kerem Bulut'a çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.

0: Benim Türküm.
1: Ben Kastamonu'dan Nurettin Gül. Bu yolda yazma başında türküsünü kızlarım için, eşim Zeynep için istiyorum. İyi yayınlar.